0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz.
1: Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız! Bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü bekliyoruz. Onu beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden, ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: sevdiğiniz ilahiler, radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Aa, henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
3: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey şefkatli ve merhameti bol Tanrımız, yardımını hak etmememize rağmen bize lütfediyorsun ve yardım ediyorsun. Kutsal Ruh'ta oğlunun ardından gelelim diye bize yardım et. Öyle ki biz de senin sevginle bütün kardeşlerimizi, hatta bizden nefret edenleri bile sevelim. Bunları oğlun İsa Mesih'in adıyla diliyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Hristiyanlık tahrif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorunlarınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
5: Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey adil ve merhametli Tanrımız, bizi günahkar alışkanlıklarımızdan kurtar. Oğlun İsa Mesih'in ölüleri ve dirileri yargılamaya geleceği günü beklerken daima dua etmemize ve hazır olmamıza yardım et. Bunu senden ölmüş ancak dirilmiş olan oğlun İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
3: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda.

Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, biz günahımızla sana gelemezken sen bize İsa Mesih ile geldin. Bizi günahtan kurtardın ve bizi sevgili çocukların yaptın. Sana şükrederiz. Seni yüceltiriz. Sana hizmet ederiz. Çünkü senin yüce sevgin bizi özgür kıldı. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
4: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
5: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
6: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
5: sözlerimiz,
6: ilahilerimiz
5: ve dualarımızla yanınızdayız.
6: Laf Lafı Açlı canlı yayını
5: her çarşamba öğlen 1'de
6: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Bizi sözünle kendine çağırdın. Sana iman edebilmemiz için kutsal ruhun yüreğimizde çalıştı. Bizi kilisene götürdün ve vaftiz ettin. Ya Rab, bize kutsal ruhun gücünü ver. Öyle ki daima onun sesini işitelim ve onun sözüne uyalım. Dünyanın geniş yolunun aldatışlarından bizi koru. Ve bizi çocuklarına söz verdiğin huzura götür. Bunları Rabbimizin ve Kurtarıcımızın İsa Mesih'in adıyla diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal Kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler. RadyoMaranata.com'da sizlerle.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımız da yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Ne çıkarsa.
1: Dedikodu.
2: Yalan.
3: İlişkiler.
4: Para.
2: Sevgi.
3: Acı sorunu.
1: Kaygı.
4: Stres.
2: Endişe.
4: Ve çok daha fazlasını farklı konuklar ve farklı önderlerle sohbet ederek paylaşacağız. Ben Daniel.
1: Ben Sedat. Hayatın İçinden programıyla hayata dair tüm sorularınızı yanıtlamaya çalışacağız. Radyo Maranata'da Hayatın İçinden programı şimdi başlıyor.
5: Bu kaygılar hiçbir zaman bitmeyecek.
6: Yeni yaratılışı anlamamız gerekiyor.
5: Bu kurtuluş tasarısı İsa Mesih'in ta kendisi.
1: Sevgili dinleyiciler, herkese esenlik olsun. Türkiye'nin en canlı, cap canlı Hristiyan radyosundasınız. Radyo Maranata'ya hoş geldiniz efendim. Sesin ve sohbetin en güzel frekansındasınız. İnternet radyosunda Radyo Maranata'dasınız. Hayatın İçinden adlı programımız başlıyor. Hayatın İçinden programımızda her hafta yeni konuklarla meydan okuyan konular ve konuşmalar ile Radyo Maranata İnternet Radyosu'nda sizinle birlikteyiz. Birlikte konuşurken düşüneceğiz, tartışacağız ve konuları tartacağız da, evet, bu hafta bir konuğumuz var, bu konuları konuşacağımız sevgili Pol kardeş, Hatay'dan buraya getirdik. Hatay'dan çok değerli bir kardeşimizi getirdik. Hoş geldin Pol kardeş stüdyolarımıza.
7: Hoş bulduk.
1: Evet Pol kardeş, seni tanıtmadan önce hemen dinleyicilerimize bilgi verelim. Soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konuları varsa hayat@radyomaranata.com hayat@radyomaranata.com adresine yazarak bize ulaşabilirsiniz. Ayrıca bizi sosyal medya hesapları üzerinden de takip edebilirsiniz. Bunun için arama kısmına Radyo Maranata yazmanız yeterli olacaktır. Şimdi efendim yayınımız başlıyor ve Pol kardeş bizimle. Pol, hoş geldin tekrar stüdyomuza. Biraz kendinden bahsedebilirsin. Nereden geldin? Ben Hatay dedim ama kimsin? Belki dinleyicilerimiz seni tanımak isterler.
7: Hoş bulduk tekrar. Evet, dediğin gibi Hatay'dan geliyorum. Uzun bir süredir oradayım. Altınözü İsa Mesih Kilisesi'nde hizmet ediyorum. Aynı zamanda Antakya'da da hizmet ediyorum. Ortalama 1997'den beri Rab'be hizmet ediyorum. Farklı kiliselerde, farklı ülkelerde.
1: Hamdolsun. O zaman bugün bizim stüdyomuza geldin ve bugün seni hem dinleyicilerimiz tanıyacak hem de önemli bir konuda birlikte konuşacağız. Bugün bir önemli bir konu seçtik. Hem ruhsal savaş hem de dua hayatı. Biz aslında stüdyonun arkasında da sevgili Pol abiyle de biraz konuştuk. Dün de onunla beraberdik. Kilisemizde paylaştı. Tecrübeli, hayatı bilen, aslında benim deyimimle, benim tanımımla biraz Pol abi insan sarrafı biri, çok tecrübeli biri. Yani benim kafama bir şey konduğu zaman rahatlıkla Pol abiye gidip ya Pol abi böyle böyle bir durum var, gerçekten danışabileceğim biri. Evet Pol abi, biz sormak istiyoruz şu anda, bizler büyük bir ruhsal savaşın içerisindeyiz. Aslında daha önce de seninle konuştuk. Biraz oradan başlayalım. Tanrı'nın sözü bize bununla ilgili neler söylüyor? Bu ruhsal savaş nasıl oluyor? Bizler bu savaşı nasıl sürdüreceğiz? Sonra biraz duaya bakacağız. Senden biraz bu konuda duymak istedik. Tanrı'nın sözünden duymak istedik. Senin tecrübelerini duymak istedik. Ve dinleyicilerimiz seni dinlemek istiyor sevgili Pol kardeş.
7: Evet, kesinlikle doğru söylediğin gibi. Aslında Rab İsa Mesih'i hayatımıza Rab ve kurtarıcı aldığımız günden beri ruhsal bir savaş içindeyiz. Yani ama bu savaşımız tabii ki Paulus'un da Efesliler 6. bölüm 12. ayette bahsettiği gibi et ve kana karşı değildir. Bu dünyanın işte karanlık güçlerine karşı verdiğimiz bir savaş. Bunun için gerçekten bunun bilincinde olarak bir hayat yaşamak zorundayız. Yani ona göre, Tanrı sözüne göre bir hayat yaşamak durumundayız.
1: O zaman yani bunu fiziksel olarak algılamamamız lazım bu ayete göre. Yani çünkü kötülüğün güçleri bu dünyada, işte insanlar birbirlerini öldürüyorlar, savaşlar çıkıyor, hastalıklar var, en yakınımızdan gelen saldırılar var. Biraz ruhsal savaşı da böyle algılayabiliriz. Peki bir insanın bu ruhsal savaşa karşı, görünmeyen güçlere karşı nasıl bir tepkide bulunması lazım? Nasıl savaşması lazım? Buradan dinleyicilerimiz eğer bir ruhsal savaşın içerisindeydi, ya bugün kendimi çok yorgun hissediyorum, bugün gücüm yok. Yani çünkü dinleyicilerimiz aynı zamanda İsa'yı tanımayanlar, Tanrı'yı tanımayanlar da var ama yani İsa'yı tanıyanlar da var. Bu yani hiç fark etmez. İnsan insan. Ama biz sonuçta bir savaşın içerisindeyiz. Bu savaşın üstesinden gelebilmek için dinleyicilerimize önerileriniz var mı? Tecrübeleriniz var mı? Siz nelerden, hangi yollardan geçtiniz?
7: Tabii ki var. Yani aslında bunun içinde her zaman Rabbi Samisi bize çıkış yolu vermiştir. Yani her türlü denenmelerden geçtiğimiz zaman ve bu savaşın içinde zaten farkında olduğumuz zaman her zaman aslında bize bir çıkış yolu sağlamıştır. Yani bunun en önemlisi bence yani duada kalmamızdır. Dua edebiliriz ve zaten aslında verdiğim ayette Elçilerin İşleri Efesliler 6. bölüm 12. ayetten sonra Paulus bir savaştan bahsediyor, ruhsal bir savaştan bahsediyor ama bu savaştan nasıl çıkacağımızı da ekliyor zaten.
1: Burada anlatıyoruz 6. bölüm 12. ayeti herhalde okuyabiliriz değil mi?
7: Evet.
1: Önünüzde açıksa okuyabilirsiniz. Hem de dinleyicilerimiz bu ayeti şu anda radyo başlarında, radyo Manata dinleyicileri dinleyebilirler. Okuyabilir misiniz efendim?
7: Tabii ki. Paulus diyor ki, çünkü savaşımız insanlara karşı değil yönetimlere, hükümranlıklara, bu karanlık dünyanın güçlerine, kötülüğün göksel yerlerdeki ruhsal ordularına karşıdır. Bu nedenle kötü günde dayanabilmek ve gerekli şeyi yaptıktan sonra yerinizde durabilmek için Tanrı'nın bütün silahlarını kuşanın. Paulus diyor ki önce böylece diyor belinizi gerçekle kuşatmış, göğsünüze doğruluk zırhını takmış ve ayaklarınıza esenlik müjdesini yayma hazırlığını giyinmiş olarak yerinizde durun. Bunların hepsine ek olarak şeytanın bütün ateşli oklarını söndürebileceğimiz iman kalkanını alın. Kurtarış miğferi ve ruhun kılıcı yani Tanrı'nın sözünü alın. En önemlisi her türlü dua ve yalvarışla her zaman ruhun yönetiminde dua edin nasihati Paulus'un. İşte böyle bir savaşın içinde olduğumuz zaman aslında kutsal ruh bizi aslında yönlendiriyor ve aynı zamanda Paulus'un bahsettiği gibi ruhsal bir savaşın içinde olduğumuz için de kuşandığımız silahlar da hepsi tamamen ruhsaldır. Bunun için zaten Paulus tek tek bizlere sayıyor.
1: Peki buradaki söze göre mesela diyor ki Tanrı sözüne sadık kalmakla ilgili. Tanrı sözüne sadık kaldığımızda bu savaşta nasıl galip geliyoruz? Yani bunu nasıl tanımlardınız? Yani Tanrı'ya itaat mi? Onun yani çünkü kurallar da var galiba Tanrı sözünün içerisinde. Bu ruhsal savaşın içerisinden galip gelmemiz için.
7: Tabii ki yani Tanrı sözüne itaat bu yani Kutsal Kitabın temelinde vardır. Yani biz Tanrı sözüne itaat ettiğimiz sürece çünkü yani bize bu durumlardan çıkış yolu gösteren tek şey Tanrı sözüdür. Bunun için bu söze itaat ettiğimiz zaman Paulus'un bahsettiği bu silahları gerçekten ruhta kuşandığımız zaman ve son sözü olarak işte duada durduğumuz zaman o zaman bize bir çıkış yolu sağlıyor.
1: Peki insanlar ne düşünüyorsunuz? Yani aslında bütün herkes için geçerli. Bugün kilisedeki insanlar da böyle bir insan kiliseye geldiği zaman bile hala bu ruhsal savaşı nasıl kazanacağını bilmiyor. Yani bunun en büyük nedenlerinden biri Tanrı sözünü bilmemeleri mi yoksa Tanrı sözünü bilip de uygulamamaları mı? Sizin bir bakış açınız var mı bu konuyla ilgili?
7: Bence kesinlikle Tanrı sözünü uygulamamaktan kaynaklanıyor. Çünkü zaten şu anda biz bir savaşın içindeyiz doğru ama sonu belli olan bir savaşın içindeyiz. Yani kazanılmış. Rabbi İsa Mesih bunu 2000 sene önce çarmıh üzerinde tamamlandı sözüyle zaten o savaşı bitirdi. Biz şimdi aslında onun zafer alayında yürüyoruz. Yürüyen bir halkız. Yani sonucu belli olan bir savaşın içindeyiz. Eğer biz bu savaşı kazananla birlikte yürümeye ve ona itaat etmeye, onun sözünü uygulamaya başlarsak o zaman zaten zaferi kesinlikle kazanmışız. Bu savaşın üstündeyiz. Mesela şeyden de söylediği gibi Paulus galiplerden de üstünüz.
1: Hı hı. Amin, amin. Peki aslında biraz sizin gençlik yıllarınıza dönmek istiyorum. İşte 15-25 yaşlar arasında falan. Yani siz o dönemler, gerçi İsa'yı tanıdıktan sonra da bir ruhsal savaşımız var da İsa Mesih'i seçtiniz, bu yolda muhakkak bir savaş yaşadınız. Yani az çok hatırladığınız kadarıyla bu savaşı nasıl yendiniz, nelerden geçtiniz? Biraz dinleyicilerimiz sizden duyarlarsa iyi olur. Yani böyle eminim İsa Mesih'i galiba stüdyo arkasında 17-18 yaşlarında yüreğinize kabul ettiniz. Ama yine de büyük bir ruhsal savaşın içerisindeydiniz. Bir araştırma dönemindeydiniz. Bunu nasıl başardınız? Yani bu gücü nasıl buldunuz? Kutsal ruh dediniz konumuzun başına girerken. Biraz bundan bahsedebilir misiniz?
7: Tabii ki. Aslında ben geleneksel bir kilisede büyüdüm. Ve gerçekten orada 17 yaşına kadar sadece kiliseye gidip geliyordum. Yani Tanrı hakkında hiçbir şeyim yoktu. Ama 17 yaşından sonra Mesih'le tanıştıktan sonra hayatım tamamen değişti. İşte o zaman ruhsal savaşın farkına vardım aslında. Ve dediğim gibi Tanrı, çünkü biz gerçekten Mesih'i kabul ettikten, onunla tanıştıktan sonra ister istemez bu savaşa dahil oluyoruz. Yani bu bir tercih meselesi değildir. Onu hayatımıza Rab ve kurtarıcı olarak kabul ettiğimiz günden itibaren o zaman işte düşmanımız, yani bu bahsettiğimiz, sözün başında bahsettiğimiz bu dünyanın karanlık güçleri bize karşı bir savaş açıyor ve bizi Mesih'ten tekrar koparmak istiyor. Ve biz bu ruhsal savaşı, dediğim gibi, her imanlı, her Mesih'i tanıyan kişi bu savaşın kesinlikle içindedir. Hiç kimse muaf olamayacaktır. Bunun için bunun farkında olursak eğer ve Tanrı sözüne, demin aslında okuduğumuz o ayetle baktığımız zaman eğer bu söze itaat edersek, o zaman gerçekten rahatlıkla bu savaşta galip geleceğiz.
1: Amin. Aslında birazcık bu konuda durmak istiyorum. Çünkü dinleyicilerimiz merak ediyordur eminim. Yani seni, hayatını İsa nasıl etkiledi? Yani böyle yüreğinin böyle nasıl dokuldu? Böyle çünkü yani ben kendi hayatıma baktığımda ben bu ruhsal savaşın içerisindeyken çok şey... ağzım bozuk bir insandım ben. 16 yaşındayım anladım ama çok ağzı bozuk bir insandım. Ben bununla mücadele ederken, Tanrı'yı tanımaya başladığımda bu ruhsal savaşın içerisinde İsa'yı kabul ettim. Ve yüreğim yavaş yavaş değişmeye başladı. Ama alışkanlıklarımı bırakmak bu ruhsal savaşın içerisinde çok zordu. Ama zamanla Tanrı sözüne itaat ederek Rab birkaç yıl içerisinde yüreğimi şekillendirmişti. Bir de alışkanlıklarım kötüydü abi benim o zamanlarda. Senin hayatını nasıl etkilemişti o dönemde, hatırlıyor musun? Yani gençliğinde o Rab o savaşı İsa Mesih aracılığıyla seni nasıl etkilemişti? O derinliği, o ince çizgiyi birazcık tarif edebilir misin dinleyicilerimize?
7: Tabii ki. Ya aslında ben bahsettiğim gibi çocukluğumdan beri hem kiliseyi hem Tanrı'yı çok seven bir kişiydim. Yani benim hayatımda hiç öyle zamanlar olmadı. Yani ağzım hiçbir zaman bozuk olmadı. Tam tersine, yani daha Mesih'i tanımadan önce bile, çünkü onun varlığına inanan ve onu seven biriydim. Ama asıl önemli olan şey, şunu herkese söylemek istiyorum. Yani biz gerçekten kulaktan dolma bilgilerle yetişiyoruz. Herkes işte doğduğu işte ailenin inancına bağlı oluyor. Ama ben bu şeyi kabul etmeden önce, yani gerçekten hani bir ayet vardır, der ki Tanrı'yı bütün yüreğinle aradığın zaman kesinlikle bulacaksın. Ben de Tanrı'yı o aralar gerçekten, yani sırf bir Hristiyan bir ailede doğduğum için değil, bütün yüreğimle onu arıyordum ve sonunda zaten Rab kendini bana gösterdi.
1: Amin, amin. Şey, peki duyduğun zaman böyle nasıl bir sevinç vardı? Yani hemen bu sevinci, heyecanı birilerine paylaşmalıyım. Benim yaşadığım bu tutkuyu, bu sevinci başkaları duysun. Bu yüreği hatırlıyor musun? Nasıldı o zamanlar?
7: İnanılmaz bir şeydi. Çünkü gerçekten o sevinç, hani anlatılmaz bence, yaşanır. Çok zor yani o sevinci tarif etmek, o anki heyecanı tarif etmek mümkün değildi. Çünkü böyle içimde o kadar çok büyük bir şey var ki, hemen işte insanlara gideyim bir şekilde bunu insanlarla paylaşayım. Ki o yaşta bile bunu gerçekten yaptık. Birçok bizden yaşça çok büyük insanlarla çok ciddi tartışmalara girdik. Hatta bir gün hatırlıyorum, bütün yerel gittiğim kilisenin heyetiyle bile çok ciddi bir tartışmaya girdik. Ama içimde öyle bir şey var ki hep onlara bunu anlatmak istiyorum. Çünkü çok büyük bir sevinçti. Ve bu sevinci o an istiyoruz ki herkesle paylaşalım.
1: Amin, amin. Çok teşekkür ediyorum. Ben biraz bu konuyu değinmek istedim. Çünkü gerçekten bu Sen stüdyoda bile bunu anlatırken, bunun yaşadığını sevgili dinleyicilerimiz, ben şu anda Paul kardeşi anlatırken onun yüzüne, onun gözlerine, onun hislerine baktığımda o duyguları görebiliyorum. Umarım siz de ses tonunda anlayabiliyorsunuz. Aslında birazcık da ruhsal savaşın içerisinde ilk 5 dakika içerisinde dua da bahsettiniz. Efesler 6. bölümden 12. ayetten okurken stüdyo arkasında şeyden de konuşuyorduk aslında. Musa'dan da konuşuyorduk birazcık. İşte Harun ve Hur'dan bahsetmiştik. Dün de aslında biraz bizimle paylaştı sevgili Paul kardeş. Biraz bu Mısır'da neler oluyor? Çünkü benim hatırladığım kadarıyla İbrahim'in soyu bir dönem Mısır'daydı. Ama Firavun onları eziyet etti ve ondan sonra bir şekilde Musa bu halkı Firavun'dan aldı ve çöllerden Sina Dağı'na doğru götürdü. Ama orada 10 emir indirilmişti ve Sina Dağı'nın eteklerinde halk Musa'yı bekledi ve tepeye çıktı. Musa dağın tepesine çıktı ve 10 emiri almıştı. Ondan sonra emirler geldi ve ardından savaşlar oldu, o oldu, bu oldu, şu oldu. Sen biraz bundan bahsetmek istiyorsun. Bunun içerisinde dua yaşamı, adanmışlık, alçak gönüllülük. Yani bunu biraz tarif edebilir misin? Dua nasıl bir ruhsal savaşta bu kadar güçlü olabilir? Ama önce bir ara verelim. Çünkü bu soruyu bir ilahiden sonra hemen seninle devam edeceğiz. Lütfen dinleyicilerimiz bizden ayrılmıyorsunuz. Şimdi kısa bir ara, ondan sonra bu soruyu sevgili Paul kardeş, Paul abimiz bize cevap verecek. Şimdi kısa bir ara.

0: yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.
1: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
2: Kıskançlık, sabırsızlık ya da iletişim problemleri mi yaşıyorsunuz? O zaman sizleri Aile Psikolojisi programımızda buluşmaya davet ediyoruz.
0: Aile Psikolojisi programını takip etmek için web sitemizdeki yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Maranata.
4: Kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Sevgili Hatay'dan değerli misafirimiz stüdyolarımıza geldi. Radyo Maranata'ya geldi. Tekrar hoş geldin diyorum.
5: Hoş bulduk.
4: Evet, aradan önce bir soru sormuştuk Musa ile ilgili. Harun ve Hur nasıl kollarını kaldırdı ve neler oldu orada? Ve dua ile ilgili bölümümüze devam ediyoruz. Evet, Polkar'da seni dinliyoruz. Ne düşünüyorsun bu bölüm hakkında? Ne söylemek istersin dinleyicilerimize?
5: Evet, aslında yani duanın savaşlarda ne kadar çok etkili olduğunu gösteren bir hikaye vardır. Mısır'dan çıkış 17. bölüm 8. ayette. Mümkünse onu okuyalım.
4: Lütfen.
5: Aslında Kutsal Kitabın meşhur savaşlarından bir tanesidir bu. Yani Kutsal Kitabı okuyanlar illaki bilirler. Mısır'dan çıkış 17. bölüm 8. ayet. Amalekliler gelip Refidim'de İsraillere savaş açtılar. Musa, Yeşu'ya adam seç, git Amaleklilerle savaş dedi. Yarın ben elimde Tanrı'nın değneğiyle tepenin üzerinde duracağım. Yeşu, Musa'nın buyurduğu gibi Amaleklilerle savaştı. Bu arada Musa, Harun ve Hur tepenin üzerine çıktılar. Musa ellerini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amaleklilerle kazanıyordu. Bir taş getirip altına koydular. Musa üzerinde oturdu. Bir yandan Harun, öbür yanda Hur, Musa'nın ellerini yukarıda tuttular. Güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı. Böylece Yeşu, Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi. Aslında dün paylaşımda da bahsettiğim gibi, yani eskiden İsrailoğulları, yani Tanrı'nın halkının düşmanları kanlı canlı insanlardı. Yani ve her zaman bu insanlarla savaşmak durumunda kaldılar. Ama biz programın başında da bahsettiğimiz gibi artık bizim bulunduğumuz ruhsal savaşımız artık savaştığımız kanlı canlı insanlar değil. Tam tersi, Paulus'un da bahsettiği gibi bu dünyanın işte karanlık güçlerine karşı bir savaş veriyoruz. Bunun için olay çok farklı. Ha, dua neden bu kadar savaşta galip gelmemizi aslında anlatan bir hikayedir bu. Musa Yeşu'ya diyor ki sen git ve Amaleklilere karşı savaş. Yeşu Musa'nın buyurduğu gibi gidiyor, savaşıyor, ama bu olunca Musa gidip yatağında yatmıyor, tam tersine tepenin başına çıkıyor. Ve ellerini kaldırdıkça İsrailliler, indirdikçe Amalekliler kazanıyordu. Şundan şunu anlıyoruz. Yani Musa'nın İsrailoğullarının bu savaşı kazanabilmeleri için Musa'nın ellerinin yukarıda olması gerekiyor. Musa yukarıda tepenin üzerinde aşağıda vadide olup bitenleri görüyordu. Gördüğü için de ellerini yukarıda tutmak zorundaydı. Çünkü indirdiği an görüyordu ki Amalekliler kazanıyor. Bunun için aslında günümüzde de durum aynı. Yani biz etrafımızda aslında olup bitenleri görebiliyoruz. Gerek ruhsal durumumuzu görebiliyoruz. İşte savaşta aslında ruhsal olarak nerede düştüğümüzü, nerede kaybettiğimizi, nerede zayıf olduğumuzu aslında biz bunları görebiliyoruz. Biz bunların farkındayız. Eğer biz bunlardan çıkmak istiyorsak, bu savaştan galip çıkmak istiyorsak, o zaman Musa'nın yaptığı gibi ellerimizin yukarıda olması, yani aynı zamanda dua etmemiz lazım. Tanrı'ya gelip işte bunu konuşmamız lazım. Yani dua sadece yani Tanrı'ya isteklerimizi bildirmekten öte, dua Tanrı'yla konuşmak, yani dertleşmek, ona yakın olmak, yani ona temas etmek, onun varlığını hissetmek, onunla, yani dua böyle bir şeydir. Bunun için gelip gerçekten bizi bu durumdan çıkaracak, çünkü tek kişi odur. Yani bize yardımcı olacak tek kişi odur. Çünkü o bu savaştan galip geldi. o öncü olarak bizim turfandamız olarak bize buradan nasıl çıkacağımızı gösterecek tek kişidir. Bunun için yapmamız gereken şey gelip işte duada onunla dertleşmek ve ona sormak, nasıl çıkabiliriz bu durumdan, nasıl kurtulabiliriz. Bunu yaparsak Rab kesinlikle bize bir çıkış yolu gösterecektir. Çünkü burada söylediğim gibi duanın aslında ne kadar çok etkili olduğudur. Eller yukarıda olduğu sürece İsrailliler savaşı kazanıyordu.
4: Evet. Çok teşekkür ediyorum. Musa iyi bir örnekti ve gerçekten enteresan, mucize dolu bir örnek. Kolları aşağı indiğinde savaşı kaybediyorlar ama kolları havaya kalktığında savaşı kazanıyorlardı. Duanın gücüne gerçekten ne kadar harika. Peki sizce bir insan işte dua ederken bir şekli var mı? Ellerini açarak, oturarak... Yani dua eden insanlara bu ruhsal savaşın içerisinde onların bir yöntemi var mı? Yani nasıl dua etmeli, nasıl teşvik etmelisiniz? Farklı farklı türler var çünkü. Ve uzun mu olmalı, kısa mı olmalı? Bu, yani bunun türleri hakkında duanın şekilleri veya maddeleri sizin bakış açınızda nasıl değerlendirebiliriz? Birkaç madde de ayırabilir miyiz eğer?
5: Tabii ki. Ya ben bunu 3 madde üzerinden ayırıyorum zaten. Yani dua tamamen zaten kişisel bir şeydir. Yani bu Tanrı'yla aramızda geçirdiğimiz bir zamandır. Şekli veya şeyi kesinlikle yoktur. Önemli olan bunu yürekten dile getirmektir. Yani bunu gerçekten içtenlikle ve samimi bir şekilde yapmaktır.
4: Yani yoksa, uzun ya da kısa olması fark eder mi? Yoksa ne tavsiye edersiniz?
5: Tabii ki yani özellikle kişisel dualarımızda. Yani bunun aslında bu hikayede anlıyoruz ki tabii ki fark ediyor. Yani hikayemize dönersek eğer mesela Musa bir tanrı adamıydı. Tanrı'yı çok iyi tanıyan biriydi. Çünkü daha önce onun aracılığıyla mucizeler yapmıştı. İşte asasıyla denizi yarması ve işte bir önceki bölümde kayadan su çıkarması. Yani Musa Tanrı'yı çok iyi tanıyan bir adamdı. İsteseydi 5 dakikada işi halledebilirdi. Çıkardı dağın tepesine, Rab diyebilirdi. İşte sen Yeşu'yla birlikte ol ve bu savaşı kazansın diyebilirdi. Evet. Ve olayı bitirebilirdi. Ama bu böyle olmadı. Yani eğer hikayemize dönersek diyor ki güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı.
4: Evet.
5: Yani çok uzun bir süre Musa'nın elleri yukarıda kalması lazımdı. Ha, bunun kolay olduğunu söylemiyorum. Yani biz denersek böyle ellerimizi 5 dakika bile yukarıda tutmamız mümkün değil. Ama eğer biz gerçekten bu konuda gayretli olup yani bunu kiliselerde ya da farklı ortamlarda değil aslında bu uzun dualarımızın kişisel olması yani kendi iç odamızda olması gerekiyor. Yani bunu eğer bir şeyi istiyor ve arzuluyorsak öyle bir hayatımız olursa evet. O zaman gerçekten hani güneş batıncaya dek Musa'nın elleri yukarıda kaldı. Böylece diyor Amalek ordusunu yenip kılıçtan geçirdi. İşte zaferin üzere ulaşmak istiyorsak o zaman tabii ki uzun dualara zaman zaman ihtiyacımız vardır.
4: Aslında duaya paralel olarak bir şey soracağım. Sanki günümüzde genel olarak insanlar dua etmeyi bilmiyorlar ya da özellikle kiliselerde mesela dua ben mesela kiliseye katıldım kilisede. Pastörümüz dua için teşvik ettiğinde en fazla 2 ya da 3 kişi dua ediyor ve her hafta genelde hep aynı kişiler dua ediyor. Sence insanlar dua etmeyi bilmedikleri için mi, içten gelmediğim için mi yoksa başka nedenlerden dolayı? Yani dua kültürümüz biraz azaldı mı? Yani sonları artık dünyanın sonu geliyor ondan mı? Bir isteksizlik mi var, bir tembellik mi var? Sizin bakış açınızda yorumunuz bilmiyorum. Sizin kilisede de böyle şeyler oluyor mu? Hep aynı, her hafta aynı kişiler dua ediyor. Yani birazcık esprili bir işin yönü ama ne düşünüyorsunuz? Bir bakış açısı duymak isterdim sizde dua etme konusunda.
5: Ya aslında muhtemelen her kilisenin problemi aynı. Her zaman aynı kişiler dediğiniz gibi dua ediyorlar. Yani bunun tabii ki hani gerçekten neden böyle olduğu konusunda pek bir fikrim yok. Ama muhtemelen yani çünkü dediğim gibi öyle bir savaşın içindeyiz. Ve eğer o savaşta gerçekten başarılı ya da değilsek o zaman maalesef işte ne dua edebiliyoruz. Ne de Tanrı sözünü çok iyi okuyup anlayabiliyoruz. Yani bu tamamen bizim yaşadığımız aslında hayatımızla, ruhsal hayatımızla alakalı bir durum. Eğer bu savaşın gerçekten galipleriysek, öyle bir ruhsal hayat yaşıyorsak, o zaman çünkü o zaman yüreğimizden taşacaktır. Yani ağzımızdan illaki dökülecektir. O şeyleri kardeşlerle paylaşmak isteyeceğiz. Yani duamız sadece, özellikle kiliselerde ben her zaman şunu öneriyorum. Yani kiliselerde böyle işte şeyleri sıralamayalım. Orada sadece Rabbi övelim istiyorum. Yani o zamanı, yani istekleriniz olur, dua edeceğiniz zaman gidin evinizde sabahlara kadar dua edin. Ama kilisede olduğumuz zamanlarda yani gerçekten hem kardeşleri teşvik edecek dualar olsun, hem de Rabbi övecek dualar olsun. Ama bu zaten, eğer benim ruhsal hayatım, hani gerçekten yaşadığım hayat, eğer Tanrı'nın istediği gibi bir hayat değilse, o zaman yüreğimde olmadığı için de bunu kilisede de yapamayacağım.
4: Kiliselerimizde o zaman dua hayatımızı ve ruhsal savaşımızı yapmayı doğru düzgün bilmiyoruz diyorsun. O zaman yapabilmemiz gereken en önemli şey Tanrı'nın sözüne itaat, onun sözüne bakmak ve onu dinleyip onun yolunda yürümek. Peki kutsal kitapta İsa'ya baktığımızda aslında en iyi örnek dua konusunda İsa Mesih galiba sanırım.
5: Aynen öyle.
4: Yani yani İsa Mesih gerçekten iyi haberi, Tanrı'nın sözünü öğrencilerine öğretti. Ama aynı zamanda onlara dua etmeyi de öğrettiğini görüyoruz.
5: Kesinlikle.
4: Peki İsa'nın hayatına baktığımızda ondan öğrenebileceğimiz en iyi dua örneği nedir? Yani Tanrı ile birlikte sessiz zaman geçirmesi mi? Onlara dua öğrettiği zamanlar mı? İlk aklınıza gelen şey ne oluyor?
5: Bence Tanrı ile sessiz zaman geçirmesi çok önemliydi. Yani İsa Mesih bile kendisi öğrencilerini seçmeden önce Tanrı'yla, yani babayla tam diyor ki akşamdan sabaha kadar dua etme gereği duydu. Yani onun buna ihtiyacı var mı? Bence değil, ama sadece bu bize örnek olsun diye öyle bir şey yaptı. Ki eğer İsa Mesih'in kendisi böyle bir karar vereceği zaman bu kadar dua ediyorsa, kaldı ki biz hayatımızda gerçekten önemli kararlar verdiğimiz zaman ya da vereceğimiz zaman ne kadar Tanrı'ya danışıyoruz ya da ne kadar onunla zaman geçiriyoruz. Bu gerçekten çok önemli. Evet, öğrencilerine de nasıl dua etmeleri gerektiği konusunda zaten bir dua örneği vardır. Yani işte Egiptlerdeki olan babamızla diye başlar. O sadece bize nasıl dua etmemiz gerektiğinin başlıklarıdır. Yani sadece bize nasıl dua etmemiz gerektiği konusunda sadece yol göster.

0: Yani güç tabii ki zaten biz her zaman dualarımızı Rab İsa Mesih adıyla bitiriyoruz. Niye? Çünkü zaten güç ondadır. Yani o öğrenciden dedi ki benim adımla her ne dilerseniz onu yapacağım. Yani dua zaten en önemli olan şey yani hangi isimle yaptığımızdır. Yani bizde ya da ettiğimiz sözlerde güç yoktur. Ama güç Rab İsa Mesih'tedir. O ruhların o korkuları, o şeyleri hepsi Rab İsa Mesih'ten kaynaklanıyor. Yani Elçiler İşleri bölümünde bir ayet var, der ki gök altında verilmiş bize başka bir isim yok.
1: Evet.
0: Ne bizi kurtaracak ne de işte bize şifa verecek başka bir isim yok. Güç tamamen Rab İsa Mesih'tedir, yoksa bizde hiçbir şey yok.
1: Evet,
0: yani.
1: Evet. Evet, bunu söyleyince bir ayet var önümde. Şöyle diyor işte yeni anlaşmada İncil'den. Akşam olup güneş batınca bütün hastaları ve cine tutsak olanları İsa'ya getirdiler. Bütün kent halkı kapıya toplanmıştı. İsa çeşitli hastalıklara yakalanmış birçok kişiyi iyileştirdi. Birçok cini kovdu. Cinlerin konuşmasına izin vermiyordu. Çünkü onlar kendisinin kim olduğunu biliyorlardı. Paul kardeş, senin söylediğin gibi bu güç, bu yetki çok önemli. Buradaki kim olan kişi Tanrı'nın kendi ruhuydu ve bu dua aracılığıyla tutsakta olan kişiler şifa alıyorlardı. O zaman bizler kutsal ruhun yetkisine ve gücüne bütün kalbimizle inandığımızda, dua ettiğimizde İsa bizde etkin olan ruhu aracılığıyla her şeyin üstünde etkin olacaktır, değil mi? Amin. Evet, o zaman programımızın sonuna geldik ve Paul abiye çok teşekkür ediyoruz. Ayrılmadan önce, programımızı kapamadan önce dinleyicilerimize hem ruhsal savaş hayatlarıyla ilgili hem de işte bu dua hayatıyla ilgili son birkaç cümle alabilir miyiz kapanışa doğru?
0: Tabii ki. Yani bunu ben kendim birebir çok iyi yaşadığım için biliyorum. Eğer gerçekten bunu üstesinden gelmenin en iyi yolu önce biz bu savaşın içinde olduğumuzu kabul etmemizdir. Çünkü bu savaşın içinde olduğumuzu kabul etmediğimiz sürece o zaman çıkış yolu da aramayacağız. Ama kesinlikle biz bu savaşın içindeyiz. Ve zaten aslında ruhsal hayatımızı biz tartabiliyoruz, görebiliyoruz. Nerede olduğumuzu, nerede durduğumuzu çok iyi görebiliyoruz. Bunun için eğer bugün ben kaybeden tarafındaysam, o zaman yapmam gereken en önemli şey, programın başında da bahsettiğimiz gibi Paulus da bize bu durumdan nasıl çıkabileceğimizi de aslında bir savaşın içinde olduğumuzu hatırlatıyor. Ama aynı zamanda reçeteyi de, yani nasıl çıkacağımızı, nasıl başarılı olacağımızı, bu savaşın üstesinden nasıl çıkacağımızı da Paulus bize gösteriyor ki eğer biz bu sözü uyarsak.
1: Ve aynı zamanda İsa Mesih'in kendi ruhu ve bilgeliği bize de yol gösterecektir. Amin. Ona iman eden kişi ölse de yaşayacaktır. Sözünde öyle bir vaat vardır. Onun sözüne güvenelim. Tekrar teşekkür ediyoruz. Hatay'dan stüdyolarımıza misafir oldun sevgili Paul kardeş. Rab seni bulunduğun yerde bereketlesin. Lütfen tüm topluluğuna, Hatay'a ve topluluğunuza selamlarımızı iletin.
0: İleteceğim. Çok teşekkür ederim.
1: Değerli dinleyicilerimiz, soru ve görüşlerinizi ve üzerinde konuşmamızı istediğiniz konular varsa lütfen hayat@radyomaranta.com adresinden bize yazarak ulaşabilirsiniz. Tekrar kendinize iyi bakın. Hayatın içinden programı bugün sona erdi. Esenlikle efendim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kutsal kitabı mesajını farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, kutsal kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
3: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
5: En yeni Türkçe ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Kibir, açgözlülük, şehvet,
1: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
1: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
1: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
1: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
1: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.
0: İyi dost kötü günde belli olur. Radyo Maranata iyi gününüzde de kötü gününüzde de yanınızda. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İsa Mesih, Rabbimiz ve Kurtarıcımız, alçak gönüllü Efendimiz, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Ey sen, Baba ve Kutsal Ruh'la birlikte tek olan Tanrı, ezelden ebede kadar yaşayan ve hükmedensin. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

Sevgili Radyo Maranata dinleyicileri, ben Bedri Peker. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Bugün Kutsal Kitap'tan bazı bölümlere bakacağız. Özellikle peygamberlerin Tanrı ile nasıl tanıştıklarını, Tanrı'nın onları nasıl çağırdığını ve yaşamlarında nasıl bir rol oynadığını göreceğiz. İbrahim peygamberle başlamak istiyorum. İbrahim, Tanrı'nın çağrısına inanarak başlayan iman hayatı ve Musa ile, İlya ile, Elişa ile, Petrus ve Paulus'la devam edip şimdiden bize kadar devam eden bir iman hayatını başlattı. Tanrı İbrahim'i çağırdığı zaman İbrahim maddi olarak gayet iyi bir hayatı vardı. Ama Tanrı kendisine seni çağırıyorum. Halkın arasından çık, seni büyük bir millet yapacağım, seni kutsayacağım ve birçok ulusu senin ağacınla bereketleyeceğim ve kutsayacağım dedi. Ve İbrahim Tanrı'nın bu çağrısına kulak verdi. Önemsedi bu çağrıyı ve kendisi, eşi, köleleriyle birlikte yerleşim alanından çadırlarda yaşamaya başladılar. Ve Tanrı çok sonra, uzun bir zaman sonra İbrahim'i bereketledi. Bu sıkıntılı dönem içinde İbrahim Tanrı'ya hep sadık kaldı. Yani çöllerde, çadırlarda yaşadığı halde Tanrı'nın verdiği vaade inandı. Ve bugüne kadar İbrahim kutsal kitaplarda anılıyor ismi. İman babası olarak anılıyor. Ama İbrahim eğer Tanrı'nın bu çağrısına sırt dönseydi, hayır deseydi, kimse İbrahim'i tanımayacaktı. Ama İbrahim gerçekten birçoklarına iman babası oldu. Bununla beraber aynı şekilde Musa'dan bahsetmek istiyorum. Musa, Mısır kralının kızının oğlu sıfatıyla müthiş, ihtişamlı bir hayat yaşarken Tanrı'nın çağrısıyla bu hayatı bırakıp Tanrı'ya ve halkına hizmet etti. Kendisi Mısır'da, sarayda yaşıyordu. Ve esas halkı, yani ailesi, soyu ise Mısır'da köleydi. Burayı biraz açmak istiyorum. Neden Musa sarayda yaşıyordu? Firavun'un kızı onu bir sepette buldu. Çünkü bütün çocukların öldürülmesini Firavun emretmişti. Ve Musa'nın annesi babası Musa'yı bir sepete koydular. Nil Nehri'ne koydular. Ve bu sepeti Firavun'un kızı buldu ve onu evlat edindi ve sarayına götürdü. İşte bu nedenle Musa sarayda yaşadı. Ama bir zaman sonra yüreğinde Tanrı'nın halkı için bir arzu duydu ve harekete geçti. Ve bir zaman sonra Tanrı Musa'yı dağda, Sina Dağı'nda kendisine çağırdı. Musa, yanıma yaklaş. Musa daha önce çok denedi İsrail halkını, kendi halkına yardım etsin. Ama güçsüzdü. Ne zaman ki Tanrı'yla dağda yüz yüze geldiğinde güç buldu. Ve Tanrı onu yetkiyle doldurdu. Büyük mucizeler yaptı ve bir asayla Kızıldeniz'i bölerek halkını, babasının soyunu Mısır'dan, kölelikten kurtardı. Ve Tanrı'yla, Tanrı'nın halkı olarak bereketlendiler. Tanrı'yla karşılaşmak bizi güçlü kılar. Tanrı'yla karşılaşmak, vaatlerine inanmak bizi bereketli kılar. Bir bakıma biz de esiriz. Bu karanlık dünyada, iblisin egemen olduğu dünyada yaşamlarımız günahla doludur. İblisin, karanlığın yetkisi bizde etkindir. Bu yüzden bizim de kurtulmaya ihtiyacımız var. İşte bunun için Tanrı'ya kulak verdiğimiz zaman kurtarılacağız. Bununla beraber İsa Mesih'e gelmek istiyorum. İsa Mesih'in kurtarışına. İsa Mesih yeryüzüne geldiği zaman mucizeler yaptı. Hastaları iyileştirdi. Tabiata hükmetti. Ve
insanları Tanrı'ya çağırdı. Bunlardan bir tanesi de, çağırdıklarından bir tanesi Petrus'tu. Petrus günahkar bir balıkçıyken İsa ile karşılaşınca o ve ortakları balıkçı teknelerini bırakıp İsa'nın ardından gittiler. Yani İsa ile karşılaştıkları zaman yaşamın yemek içmek olmadığını anladılar. İsa'nın çok kutsal bir kişi olduğunu gördüler. Diğer din adamlarından farklıydı İsa. Yüreğe hitap ediyordu. İsa direkt insanların ruhlarına hitap ediyordu. İşte Petrus sıradan bir balıkçı, günahkar bir balıkçıyken İsa ona dedi ki, bana gel, korkma, bundan sonra seni insan tutan balıkçı yapacağım. Ve Petrus bir zaman sonra İsa'nın 12 elçisilerinden biri oldu ve sözcü oldu. Yani biz günahkar olabiliriz, yüklerimiz ağır olabilir ama Tanrı bize çağrıda bulunuyor. Nasıl Musa'yı çağırdıysa, nasıl İbrahim'i çağırdıysa, bugün siz sevgili dinleyicilere de çağırıyor. İsa Mesih gökte ve yaşamaktadır. Kim benim sesimi işitirse, ben gelip onda konut kuracağım diyor. Ve ey bütün yüklüler, yükleri ağır olanlar, bana gelin. Ben size rahat veririm. Değerli dinleyiciler, bu dünyada gerçekten insanoğlunun başını yaslayacağı bir yer yok. Rahat edeceğimiz bir yer yok aslında. Maddi şeylerle belki bir zaman için zevk alabiliriz. Ama biz sadece maddesel olarak yaratılmadık. Bizim aynı zamanda sonsuzca yaşayacak bir ruhumuz var. İşte Tanrı bu merkeze hitap etmek istiyor. Bizi ruhsal anlamda rahatlatmak ve kendisiyle tanıştırmak istiyor. Hani ait olduğumuz parçadan parçaya tekrar adapte olursak rahat edeceğiz. İşte bu nedenle İsa Mesih çok önemli bir rol oynuyor kurtuluş haberinde. İsa Mesih Tanrı'nın özüydü, ruhundan geldi. Ruhundan Meryem'den hamile, Meryem hamile kaldı Tanrı'nın ruhundan. Ve aynı zamanda insan olarak doğdu. Yani bizi Tanrı'ya götürebilecek yegane kişi, zat Tanrı'nın özünden gelen İsa Mesih'tir. Bizi temsilen insan bedeni aldı ki bizi de Tanrı'ya götürsün. İsa'nın bir tarafı Tanrı, bir tarafı insandır. O yüzden insan tarafı bizi temsil ediyor. Tanrı tarafı ise Tanrı'nın özüne, yani Tanrı'dan geldiği için bizi Tanrı'ya götürecek tek kişidir. Bugün gerçekten eğer arayış içindeyseniz, gerçekten günahlarınızdan kurtulmak istiyorsanız İsa Mesih'in kapısını çalın. O sizi reddetmez. O sizi dışlamaz. O, ey bütün yükler, yorgunlar, bana gelin diyor. Bugün size seslenişte bulunuyorum. Bir zaman ben de günah içinde yaşıyordum. Müslüman bir ailede doğdum. İsa'dan habersizdim. Ve gerçekten hatta İsa'ya karşıydım. Ama yüklerimi bir yere boşaltmak istiyordum. Sıkıntılarımdan kurtulmak istiyordum. Nereye başvurdumsa bir çare bulamadım. Ama ne zaman ki İsa Mesih'in ismiyle bana dua edildiğinde müthiş bir huzura kavuştum. Müthiş bir huzur. Ve bir sevginin beni sardığını, içimden pınar gibi diri suların aktığının tecrübesini yaşadım. Ve o sevgi beni sardığı zaman bu Tanrı'dır dedim. Bu Allah'tır. İsa'ya yabancı bir kişiyken, onu tanımazken İsa beni sardı. Hani bu hepimiz için geçerlidir. Tanrı'nın kutsal ruhunun sizi bereketlemesini diliyorum. Sizi ikna etmesini. Kaybolmuş, çobandan ayrılmış koyun gibi Tanrı'nın sesini işitmenizi diliyorum. Onda rahatlık var. Ne kadar günahınız olursa olsun, Tanrı şunu unutmayın sevgili dinleyiciler. Tanrı sizi yargılamak için can atmıyor. Sizi kurtarmak için arzu duyuyor. Ne kadar günahkar olursanız olun, gelin. Onun o şefkat dolu kucağına yaklaşın. Göreceksiniz ki ait olduğunuz yer burasıdır. Eğer İncil'iniz yoksa internetten bakabilirsiniz. Veya bir şekilde web sayfalarından, kiliselerden İncil temin edebilirsiniz.
Unutmayın, tek Tanrı var ve bizi yaratan tek zattır. Hepimizin sahibi O'dur. Biz kendimizi bölüyoruz parçalara. Ama bizi bir tek el yarattı. Topraktan bir tek el yarattı ve bir tek zat ruhunu üzerimize üfledi. Bize yaşam kaynağı oldu. İşte bu zat İsa Mesih acıyla 2000 yıl önce insan bedeninde dünyaya gelerek aramızda yaşadı ve Tanrı oğlu olarak ilan edildi. Bugün size gökten gelen Tanrı oğlu İsa Mesih'in müjdesini veriyorum. Yüreğinizi açarsanız, inanın yüreğinizi açtığı zaman onun huzurunu gönleneceksiniz. Allah sizi bereketlesin ve dil, ırk, renk ayrımı yapmadan sizi bekliyor. Onu yüreğinizi açarsanız o sizi ruhuyla kendini size tanıtacak ve ondan artık kopmayacaksınız. Kısa bir duayla bitirmek istiyorum siz sevgili dinleyiciler için. Sevgili Tanrımız, Babamız, bugün sana şükrediyoruz. Bir zamanlar ben de bu halk arasında kayıpken, sana karşıken sen sevginle bana yaklaştın ve yaralarıma şifa verdin. Minnettarım sana. Kendini bana tanıttığın gibi bugün bu radyo dinleyen değerli dinleyicilerimiz için de dua ediyorum. Onları bereketle. İstedikleri takdirde, seni çağırdıkları takdirde ruhunla onlara dokun. Ta ki seni ilk elden tanısınlar. Seni seninle tanısınlar ya Rab. Beni gören sonsuz yaşamı görür dedin. Yol, gerçek ve yaşam benim dedin sevgili Rab. Bunun için dua ediyorum. Henüz yolu görmemiş, henüz yaşama kavuşmamış, henüz gerçeği görmemiş sevgili dinleyicilerimizi bereketle ve ruhunla onları kutsal kıl. Yücelik, onur, görkem sana aittir. Sevgili gökteki Babamız, oğlun İsa'nın adıyla dua ediyorum ve şükrediyorum sana. Amin.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Henüz bizi takip etmiyor musunuz? Gelin size bir sır verelim. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
1: Radyo Maranata, günün her saati yanında.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

tüm iyiliğin kaynağı, sevecen Tanrımız. Bize karşı sevgin ne kadar da derin, bunu kavrayamayız. Ne aklımız ne de imanımız bunu anlamaya yetmez. Ya Rab, bizim kavrayışımızı büyüt, imanımızı arttır. Kutsal Ruh'ta sevgini bize dök. Öyle ki bizim yüreğimiz senin isteklerinin ardından gitsin. Buyruklarını severek ve isteyerek yerine getirebilmemiz için bize güç ver. Öyle ki affetmekte zorlandığımızı affedelim. Ve sevmekte zorlandıklarımızı sevebilelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.

0: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
1: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Canlı yayınlarımızda siz de yerinizi alın. Sorularınızı, görüşlerinizi ve yorumlarınızı paylaşarak yayına katkıda bulunun. Yayın tarihleri ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata üzerinden sosyal medyada bizi takip edebilirsiniz. Canlı yayınlarımız, programlarımız, ilahilerimiz ve Hristiyanlık inancı ile ilgili tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
4: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
3: sözlerimiz,
4: ilahilerimiz
3: ve dualarımız da yanınızdayız.
4: Laf Lafı Açlı canlı yayını
3: her çarşamba öğlen 1'de
4: Radyo Maranata'da.

Ey Rabbimiz! Bizi yaratan, kurtaran ve kutsal kılan Tanrımızsın. Bedenimiz ve canımızla ilgilenen de sensin. Bize lütfunu ver. Öyle ki hem sağlıklıyken hem hastayken yardımını unutmayalım. Bize minnettar bir yürek ver. Bize yardım et. Seni daima yüceltelim. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
3: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da.
2: İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız, podcastlerimiz ve çok daha fazlası için youtube.com/radyomaranata adresinden YouTube sayfamıza abone olabilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, bizim her şey için şükretmemizi istiyorsun. Güzel sözlerinle korkmamamız ve tüm kaygılarımızı sana bırakmamız için bizi teşvik ediyorsun. Bizi tüm imansızlıklardan ve şüphelerden koru. Bizi kutsal ruhunla her gün yenile. Öyle ki her zaman senin ölümsüz sevgini görelim. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? bilgi@radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
5: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: En yeni sesler, en taze ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız, sevgili göksel babamız, bize yardım et ki Rab İsa'da bize armağan ettiğin lütfu kabul edelim. Yardım et ki onun bize yakın olduğunu daha iyi anlayalım. Sana kurtarıcımız için şükredelim. Bunları İsa Mesih'in adıyla senden diliyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
0: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: İster ekran açık, ister kapalı. www.radyomaranata.com web sitemiz telefonunuzda bir aplikasyon gibi arka planda çalışıyor.
2: Günlük hayatın temposundan bir an olsun uzaklaşmak ve Tanrı ile buluşmak mı istiyorsunuz? Ruhunuzu tazeleyen ilahiler Radyo Maranata'da.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyiliğin kaynağı olan Rabbimiz, sen bizi birçok iyi armağanınla donattın. Bizi hangi görevlere çağırıyorsan, bizi onlarda becerikli ve sadık kıl. Bize hikmet, temiz vicdan ve dayanma gücü ver. Öyle ki sana imanla ve sevgiyle hizmet edelim. Dualarımıza oğlun İsa Mesih aracılığıyla kulak ver. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da sizlerle.
1: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
3: Radyo Maranata'daki canlı yayınlarımıza soru, görüş ve yorumlarınızla anlık olarak katılabileceğinizi biliyor muydunuz? Canlı yayın tarihlerimiz ve daha fazla bilgi için www.radyomaranata.com adresinden ve @radyomaranata yazarak tüm sosyal medya hesaplarından bizi takip edebilirsiniz.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

Sevgili Tanrımız, sen kurtuluş müjdenle bizi halkın olmaya çağırdın ve bize ebedi hayatı vaat ettin. Biz her ne kadar senin yolundan sapsak da sen bize yardım etmeye devam ediyorsun. Bize yardım et ki şu gerçeği kavrayalım. Bizim sığınağımız yalnız sendedir. Ve bizim için en iyi şey senin iradendir. Bizi daima sana ait olalım diye koru.

0: Luka 8. Bölüm.
1: İsa'yı izleyen kadınlar. Bundan kısa bir süre sonra İsa 12 öğrencisiyle birlikte köy kent dolaşmaya başladı. Tanrı'nın egemenliğini duyurup müjdeliyordu. Kötü ruhlardan ve hastalıklardan kurtulan bazı kadınlar, içinden 7 cin çıkmış olan Mejdelli denilen Meryem, Herodes'in kahyası, Kuza'nın karısı Yohanna, Suzan'la ve daha birçokları İsa ile birlikte dolaşıyordu. Bunlar kendi olanaklarıyla İsa'ya ve öğrencilerine yardım ediyorlardı. Tohum benzetmesi. Büyük bir kalabalığın toplandığı, insanların her kentten kendisine akın akın geldiği bir sırada İsa şu benzetmeyi anlattı. Ekincinin biri tohum ekmeye çıktı. Ektiği tohumlardan kimi yol kenarına düştü. Ayak altında çiğnenip gökteki kuşlara yem oldu. Kimi kayalık yere düştü, filizlenince susuzluktan kuruyup gitti. Kimi dikenler arasına düştü. Filizlerle birlikte büyüyen dikenler filizleri boğdu. Kimi ise iyi toprağa düştü. Büyüyünce 100 kat ürün verdi. Bunları söyledikten sonra işitecek kulağı olan işitsin diye seslendi. İsa bu benzetmenin anlamını kendisinden soran öğrencilerine, Tanrı egemenliğinin sırlarını bilme ayrıcalığı size verildi dedi. Ama başkalarına benzetmelerle sesleniyorum. Öyle ki, gördükleri halde görmesinler. Duydukları halde anlamasınlar. Benzetmenin anlamı şudur. Tohum Tanrı'nın sözüdür. Yol kenarındakiler sözü işiten kişilerdir. Ama sonra iblis gelir. İnanıp kurtulmasınlar diye sözü yüreklerinden alır götürür. Kayalık yere düşenler işittikleri sözü sevinçle kabul eden ama kök salamadıkları için ancak bir süre inanan kişilerdir. Böyleleri denendikleri zaman imandan dönerler. Dikenler arasına düşenler, sözü işiten ama zamanla yaşamın kaygıları, zenginlikleri ve zevkleri içinde boğulan, dolayısıyla olgun ürün vermeyenlerdir. İyi toprağa düşenlerse, sözü işitince onu iyi ve sağlam bir yürekte saklayanlardır. Bunlar sabırla dayanarak ürün verirler. Her şey ışığa çıkacak. Hiç kimse kandil yakıp bunu bir kapla örtmez ya da yatağın altına koymaz. Tersine, içeri girenler ışığı görsünler diye onu kandilliğe koyar. Çünkü açığa çıkarılmayacak gizli hiçbir şey yok. Bilinmeyecek, aydınlığa çıkmayacak saklı hiçbir şey yoktur. Bunun için nasıl dinlediğinize dikkat edin. Kimde varsa ona daha çok verilecek. Ama kimde yoksa kendisinde var sandığı bile elinden alınacak. İsa'nın yakınları. İsa'nın annesiyle kardeşleri ona geldiler. Ama kalabalıktan ötürü kendisine yaklaşamadılar. İsa'ya, annenle kardeşlerin dışarıda duruyor, seni görmek istiyorlar diye haber verildi. İsa haberi getirenlere şöyle karşılık verdi. Annemle kardeşlerim, Tanrı'nın sözünü duyup yerine getirenlerdir. İsa fırtınayı dindiriyor. Bir gün İsa öğrencileriyle birlikte bir tekneye binerek onlara, gölün karşı yakasına geçelim dedi. Böylece kıyıdan açıldılar. Teknede giderlerken İsa uykuya daldı. O sırada gölde fırtına koptu. Tekne su almaya başlayınca tehlikeli bir duruma düştüler. Gidip İsa'yı uyandırarak, ''Efendimiz, Efendimiz öleceğiz.'' dediler. İsa kalkıp rüzgarı ve kabaran dalgaları azarladı. Fırtına dindi ve ortalık süt limanı oldu. İsa öğrencilerine, ''Nerede imanınız?'' dedi. Onlar korku ve şaşkınlık içindeydiler. Birbirlerine, ''Bu adam kim ki?'' Rüzgara, suya bile buyruk veriyor, onlar da sözünü dinliyor dediler. Cinli bir adamın iyileştirilmesi. Celil'in karşısında bulunan Gerasalıların memleketine vardılar. İsa karaya çıkınca kentten bir adam onu karşıladı. Cinli ve uzun zamandan beri giysi giymeyen bu adam, evde değil, mezarlık mağaralarda yaşıyordu. Adam İsa'yı görünce çığlık atıp önünde yere kapandı. Yüksek sesle, ''Ey İsa, Yüce Tanrı'nın oğlu! Benden ne istiyorsun?" dedi. "Sana yalvarırım, bana işkence etme." Çünkü İsa kötü ruha adamın içinden çıkmasını buyurmuştu. Kötü ruh adamı sık sık etkisi altına alıyordu. Adam zincir ve kösteklerle bağlanıp başına nöbetçi konulduğu halde bağlarını paralıyor ve cin tarafından ıssız yerlere sürülüyordu. İsa ona "Adın ne?" diye sordu. O da "Tümen" diye yanıtladı. Çünkü onun içine bir sürü cin girmişti. Cinler dipsiz derinliklere gitmelerini buyurmasın diye İsa'ya yalvarıp durdular. Orada dağın yamacında otlayan büyük bir domuz sürüsü vardı. Cinler domuzların içine girmelerine izin vermesi için İsa'ya yalvardılar. O da onlara izin verdi. Adamdan çıkan cinler domuzların içine girdiler. Sürü dik yamaçtan aşağı koşuşarak göle atlayıp boğuldu. Domuzları güdenler olup biteni görünce kaçtılar. Kentte ve köylerde olayın haberini yaydılar. Bunun üzerine halk olup biteni görmeye çıktı. İsa'nın yanına geldikleri zaman cinlerden kurtulan adamı giyinmiş ve aklı başına gelmiş olarak İsa'nın ayakları dibinde oturmuş buldular ve korktular. Olayı görenler cinli adamın nasıl kurtulduğunu halka anlattılar. O zaman Gerasa yöresinden gelen bütün kalabalık büyük bir korkuya kapılarak İsa'nın yanlarından ayrılmasını rica ettiler. O da geri dönmek üzere tekneye bindi. Cinlerden kurtulan adam İsa'nın yanında kalmak için ona yalvardı. Ama İsa, "Evine dön, Tanrı'nın senin için neler yaptığını anlat," diyerek onu salıverdi. Adam da gitti, İsa'nın kendisi için neler yaptığını bütün kentte duyurdu. Dirilen kız, iyileşen kadın. Karşı yakaya dönen İsa'yı halk karşıladı. Çünkü herkes onu bekliyordu. O sırada Havara yöneticisi olan Yair adında bir adam gelip İsa'nın ayaklarına kapandı. Evine gelmesi için yalvardı. Çünkü 12 yaşlarındaki biricik kızı ölmek üzereydi. İsa oraya giderken kalabalık onu her yandan sıkıştırıyordu. 12 yıldır kanaması olan bir kadın da oradaydı. Varını yoğunu hekimlere harcamıştı ama hiçbiri onu iyileştirememişti. İsa'nın arkasından yetişip giysisinin eteğine dokundu ve o anda kanaması kesildi. İsa, "Bana kim dokundu?" dedi. Herkes inkar ederken Petrus, "Efendimiz, kalabalık seni çepeçevre sarmış sıkıştırıyor," dedi. Ama İsa, "Birisi bana dokundu," dedi. "İçimden bir gücün akıp gittiğini hissettim." Yaptığını gizleyemeyeceğini anlayan kadın titreyerek geldi. İsa'nın ayaklarına kapandı. Bütün halkın önünde ona neden dokunduğunu ve o anda nasıl iyileştiğini anlattı. İsa ona, "Kızım," dedi, "imanın seni kurtardı. Esenlikle git." İsa daha konuşurken Havra yöneticisinin evinden biri geldi. Yöneticiye, "Kızın öldü," dedi. "Artık öğretmeni rahatsız etme." İsa bunu duyunca Havra yöneticisine şöyle dedi, "Korkma, yalnız iman et, kızın kurtulacak." İsa adamın evine gelince Petrus, Yuhanna, Yakup ve kızın annesi babası dışında hiç kimsenin kendisiyle birlikte içeri girmesine izin vermedi. Herkes kız için ağlıyor, dövünüyordu. İsa, "Ağlamayın," dedi. "Kız ölmedi, uyuyor." Kızın öldüğünü bildikleri için İsa ile alay ettiler. Oysa kızın elini tutarak, "Kızım, kalk," diye seslendi. Ruhu yeniden bedenine dönen kız hemen ayağa kalktı. İsa, kıza yemek verilmesini buyurdu. Kızın annesiyle babası şaşkınlık içindeydi. İsa, olanları hiç kimseye anlatmamaları için onları uyardı.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.

0: ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Gözlerimizi görünen şeylere değil, görünmeyenlere çeviriyoruz. Bize Rabbi hatırlatan ilahiler Radyo Maranata'da.

0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: İlahiler, radyomarata.com'da.
1: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomarata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

alçak gönüllü kurtarıcımız. Rabbimiz İsa Mesih, lütfunla bizim aramıza gel. Bize kendi sevginin kuvvetini göster ve bizi kötülükten kurtar. Bizim yüreklerimizi hazırla. Öyle ki senin bize verdiğin sonsuz yaşam armağanını alçak gönüllülükle kabul edebilelim.

Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, bugün sizlerle paylaşmak istediğimiz konu belki de dünyanın en karanlık günlerinden bir tanesidir. Yalnız hikayemize başlamadan önce sizlere kendi hayatımda gerçekleşen bir olaydan bahsetmek istiyorum. Küçüktüm, okula gidiyorduk, sınıf arkadaşlarımız vardı. Tabii biz yaramaz öğrencilerdik okulda. Ancak tahmin edebileceğiniz gibi yıl sonu gelip de karneler bizim elimize verildiğinde o yaramazlığımızın karşılığını tabii tamamen kırık ve bozuk notlarla almıştık. Karneler elimizde, birkaç arkadaş, çok da kafayı da takmamıştık aslında notlarımız kötü diye. Eve doğru gidiyorduk. Aslında benim ailem böyle vay sen çok kötü not aldın, seni şöyle yaparız falan gibi öyle korkutan bir aile değildi. Onların sevgilerini ben devamlı hissediyordum. Ama arkadaşlarımızdan bir tanesinden çıkan parlak mı diyeyim, değişik fikir hepimizin ilgisini çekti. Dedi ki biz karne notlarını değiştirelim. Dedik ki olur mu? Olur. Aileyi kandıracağız. Eğlenceli fikir. Kötü bir niyet de yok aslında. Yapalım mı? Yapalım. O zaman biz elimize kalemi aldık. Tipex vardı o zaman böyle üzerine yazmak için. Onları da aldık. Notlarımızı değiştirdik. Bizim 1 olan notlarımızı 10 yaptık. İşte 2 olanları öyle oynadık. Hepsini yükselttik. Ve ben eve hiç kırık not olmayan bir karneyle eve geldim. Annem karneme baktı ve dedi ki İyi, akşam babam gelince birlikte bakarız dedi, gülümsedi. Tabii akşam babamın işten gelmesini beklemek benim için böyle bir yüksek kalp çarpıntısı şeklindeydi. Çok heyecanla bekliyordum ama içimi de bir korku da sarmıştı. Çünkü düşünüyordum, bunu yapmaya gerek var mıydı gerçekten? Yani babam kırık notlarımı görünce bana çok büyük bir tepki göstermeyecekti. Tabii ki üzülecekti falan ama gerek var mıydı buna? Birkaç saat bu şekilde geçti. Başka hiçbir şey düşünmedim. Babam eve geldi, kapıyı açtı. Karnemi sordu ve ben karnemi getirdim. Gülümseyerek ama içimde o kadar da gülmüyordum. Böyle negatif bir heyecan vardı kalbimde. Babam karneye baktı, bana baktı. Karneye baktı, bana baktı. Gülümsedi. Ve onun bana bakışında şeyi gördüm ben. Her şeyi anlamıştı babam. Yani farkındaydı her şeyin. Gülümseyerek bakıyordu ve ben bir anda benim iyi niyetli babamı kandırıp sahtekarlık yapmış olmanın yüküyle ezildim. Ben bana güvenen, beni seven bir adamı kandırıyordum o anda. Onu dolandırıyordum o anda. Babam hiçbir şey söylemedi ama bu yük beni o kadar ezdi ki bir anda kaçtım. Yani orta birinci sınıf öğrencisiydim ve odama kaçtım ve kapıyı kilitledim. O an yer yarılsa da içine girsem diye hissettiğimi hatırlıyorum. Hikayemizi burada bırakalım ve bahsettiğimiz dünyanın karanlık gününe dönelim. Kutsal kitaba göre İsa Mesih'in çarmıha gerildiği güne ben bakınca büyük bir karanlık görebiliyorum orada. Çünkü insan yaratıcısı olan Tanrı kelamını çarmıha germiş, ona hakaret etmiş, onu aşağılamış, onu hor görmüştü. Biz bugün baba benim mesela 2 çocuğum var bir gün düşünüyorum. Bir baba olarak kendi çocuklarımdan kötü sözler duymak beni ne kadar yaralar. Bir de o gün Tanrı kelamı olarak yeryüzüne gelip yarattığın insan tarafından o derece hakarete uğramak ne büyük bir acıdır. Ve İsa Mesih çarmıha gerilirken bu acıların hepsini yaşadı. Aslında çok değil. Hemen kısa bir dönem önce büyük işler yapıyordu, mucizeler yapıyordu. Hastalar iyileşiyordu, kötürümler ayağa kalkıyordu. 5000 erkeğin bulunduğu bir grup inanılmaz mucizevi bir şekilde hepsinin karnı doyuyordu ve yani hiçbir kötülüğü görülmemişti İsa Mesih'in ama o gün çarmıh yolunda İsa Mesih acı çekiyordu. Başında dikenli bir taç vardı, ellerine çiviler çakılıyordu, çivi sesleri belki de etrafta yankılanıyordu, giysileri parçalanmıştı, üzerine kura çekiliyordu ve İsa Mesih kendisini savunmuyordu aslında bu acılar karşısında, kendisine yapılan bu haksızlık karşısında.
Kutsal kitabı eğer biraz okuduysak, biraz bilgimiz vardıysa İsa Mesih'in son 3 yılından, sizler de benim gibi tahmin edersiniz ki İsa Mesih çarmıha geriliyorsa ve onunla beraber 2 kişi daha çarmıha gerilecekse eğer, muhtemelen bunlardan kesin bir tanesi Petrus olmalıydı. Petrus İsa Mesih'in öğrencilerinden bir tanesiydi ve onun öğrencilerinden oldukça cesur olanlardan bir tanesiydi aslında. Yani İsa Mesih'i gelip askerler yakalamaya kalktıklarında hemen kılıcını çekmişti, hemen savaşmaya hazırdı. Hatta bunu söylüyordu da, herkes seni terk etse bile ben seni terk etmem diyordu. Dolayısıyla bize sorsalardı, İsa Mesih çarmıha gerilecek, 2 kişi daha var yanında, sence kim diye, muhtemelen ilk söyleyeceğimiz isim Petrus olurdu. Ama kutsal kitaba baktığımızda İsa Mesih çarmıha gerilirken onun yanındaki 2 kişi, tamamen farklı 2 kişi görüyoruz. Şaşırtıcı şekilde İsa Mesih'in yanında 2 kişi daha var ve bunların hiçbiri İsa Mesih'in öğrencilerinden biri değil. Tamamen bu çarmıha gerilme olayı sırasında tanışacağımız 2 kişiden bahsediyor kutsal kitap. Elimizdeki 4 müjde kitabı da bu adamlardan bahseder ama hikayenin biraz daha detaylarında şimdi Luka kitabından bakacağız. Bu yüzden okumak istiyorum size Luka 23. bölümden 32. ayetten itibaren okuyorum. İsa ile birlikte idam edilmek üzere ayrıca 2 suçlu da götürülüyordu. Kafatası denilen yere vardıklarında İsa'yı biri sağında öbürü solunda olmak üzere 2 suçluyla birlikte çarmıha geldiler. İsa, baba onları bağışla dedi. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar. Onun giysilerini aralarında paylaşmak için kura çektiler. Halk orada durmuş olanları seyrediyordu. Yöneticiler İsa'yla alay ederek başkalarını kurtardı. Eğer Tanrı'nın Mesih'i, Tanrı'nın seçtiği o ise kendini kurtarsın diyordu. Askerler de yaklaşıp İsa'yla eğlendiler. Ona ekşi şarap sunarak sen Yahudilerin kralıysan kurtar kendini dediler. Başının üzerinde bir yafta vardı. Yahudilerin kralı budur. Çarmıha asılan suçlulardan biri sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi de kurtar diye küfretti. Ne var ki öbür suçlu onu azarladı. Sende Tanrı korkusu da mı yok diye karşılık verdi. Sen de aynı cezayı çekiyorsun. Nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı. Sonra ey İsa kendi egemenliğine girdiğinde beni an dedi. İsa ona sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın dedi. Bu 2 kişiyi biraz daha derinden tanımak istiyorum aslında değerli dinleyicimiz. İnanıyorum ki bu hikayenin içinde derin sırlar vardır. Mesela Matta 27. bölüme göre anlayabiliriz ki aslında bu suçların ikisi de İsa'yla alay ediyordu. Okuyalım Matta 27. bölümden. Başkâhinler, dil bilginleri ve ileri gelenler de aynı şekilde onunla alay ederek başkalarını kurtardı, kendini kurtaramıyor diyorlardı. İsrail'in kralıymış. Şimdi çarmıhtan aşağı insin de ona iman edelim. Tanrı'ya güveniyordu. Tanrı onu seviyorsa kurtarsın bakalım. Çünkü ben Tanrı'nın oğluyum demişti. 44. ayet. İsa'yla birlikte çarmıha gerilen haydutlar da ona aynı şekilde hakaret etti. Biz buradan biliyoruz ki aslında haydutların ikisi de İsa Mesih'e hakaret ediyorlar. Biz tarihi kaynaklara göre biliyoruz ki İsa Mesih sabah saat 9 civarında çarmıha gerildiğinde Matta bölümüne göre çarmıhta diğer 2 suçlu da İsa Mesih'le alay ediyordu. Fakat sonra ne oldu bilmiyoruz ama bir şey oldu. Az önce Luka'da okuduğumuz gibi mesela 23. bölümde tekrar diyor ki çarmıhta asılan suçlulardan biri sen Mesih değil misin? Hadi kendini de bizi kurtar diye küfretti. Ki ne demektir bu küfür? Sen Mesih değil misin? Bizi kurtar. Sen Tanrı değil misin? Hadi bizi kurtar. Sen Tanrı değil misin? O zaman dünyayı kötülükten kurtar. Bu İsa Mesih'e yapılmış bir meydan okumaydı ki bugün aynı meydan okuma bu dünyada da geçerlidir.
Gazetelerde okuyoruz, forumlarda, internette takip ediyoruz, insanlardan duyuyoruz. Diyorlar ki, Tanrı yok mu? Madem Tanrı var, neden bu kadar kötülük var? Madem Tanrı var, neden bu kadar açlık var? Madem Tanrı var, neden savaşlar var? Hadi Tanrıysan ispatla kendini, bitir o zaman savaşları. Yani biz aslında daha iyi bir dünyada yaşamayı hak ediyoruz. Bu savaşları hak etmiyoruz. Daha iyi bir şey hak ediyoruz. Ve sen madem Tanrısın, hadi kanıtla o zaman. Hadi bütün bu kötülükleri bitir. Aslında bir berber hikayesi biliyorum güzel. Bir adam berbere gidiyor tıraş olurken. Berber diyor ki ona, ya bence Tanrı falan yok. O zaman soruyor adam, neden böyle düşünüyorsun? Diyor ki, ya bir Tanrı olsa acaba bu kadar savaşlar, bu kadar kötülükler olur mu? O zaman bizim adam hiç buna cevap vermiyor. Tıraşı bitince dışarı çıkıyor. 5 dakika kadar sonra berber dükkanına tekrar geri dönüyor. Diyor ki, kardeş biliyor musun, bence berber yok. Berber şaşırıyor. Ne demek yani berber yok? Diyor ki, ya berber olsa sokakta saçı sakalına karışmış bu kadar insan olur mu? Bak şu insanların haline bak. Berber düşünüyor, diyor ki, iyi ama ben buradayım. Bana gelmezlerse ben ne yapabilirim? O zaman adam diyor ki, Tanrı için de aynı şey geçerlidir. Biz dünyadaki kötülüklerden Tanrı'nın iyiliğini sorgulamamamız gerekir. Her neyse, konumuza dönecek olursak, bu suçlu bunu söylüyordu. Sen Mesih değil misin? O zaman hadi kurtar kendini. Tanrı olduğunu kanıtla. Hatta söylüyor ki, kendini de kurtar, bizi de kurtar. Yani biz de burada olmayı hak etmiyoruz aslında. Sen Mesih'sen hem kendini kurtar hem de bize de layık olduğumuz çok iyi hayatı ver. Aslında İsa Mesih kutsal kitaba göre bu adama verilebilecek en güzel cevabı veriyor bence. O ona hiçbir şey söylemiyor. Bazen sessizlik en güzel cevaptır, değil mi? Aslında İsa Mesih ona bir cevap vermiyor. Ama bence eğer İsa Mesih illa bir cevap verecek olsaydı ona şöyle söylerdi. Beni kurtar mı diyorsun? İşte tam bunu yapıyorum. Çarmıhta seni ve diğerlerini kurtarmak için duruyorum. Çünkü biz kutsal kitaptan biliyoruz ki mesela bir örnekle bakacak olursak İsa Mesih daha dünyaya gelmeden yaklaşık 700-750 yıl önce yazılmış Peygamber Yeşaya'nın kitabında 53. bölümde tam da bunları anlatır. İsa Mesih'in bizlerin günahı yüzünden suçsuz olduğu halde çarmıha gerilişini. Ve diğer iki suçlan bir tanesi İsa Mesih'le alay ederken suçlardan diğerine bir şey oluyor. Ne oluyor bilmiyoruz. Sabah ikisi birden alay ediyorlardı ama o anda bir şey oluyor ve 40. ayette bunu anlatıyor. Diyor ki, ne var ki öbür suçlu onu azarladı. Sen de Tanrı korkusu da mı yok diye karşılık verdi. Sen de aynı acıyı çekiyorsun. Oysa aynı adam daha önce İsa'yla alay ediyordu. Ne oldu da bu adam bir anda diğer suçluyu azarlamaya başladı? Bu adamı hayal etmenizi istiyorum. Muhtemelen İsa gibi onun da ellerine çiviler çakılmıştı. Muhtemelen onun da kanı akmıştı. Daha tabiri caizse çarmıhta canıyla uğraşıyordu, can çekişiyordu. Kanı akıyordu, güneşin altında, belki aç, belki susuz. Onun psikolojisini düşünmenizi istiyorum. Yani neler hissediyordu adam? Biraz sonra ölecekti. Herkes ona bakıyordu. Bir kalabalık vardı orada. Ve bu adam dönüp diğer suçluyu azarlamayı seçti bu durumda. Nasıl olabilir bu? Sanki bir mucize gerçekleşiyordu. Bu adamın hayatında o anda bir şey değişiyordu. Ve devam ediyor 41. ayette, diyor ki, nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyor, yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Oysa bu adam hiç kötülük yapmadı. Değerli dinleyicimiz,
gerçekten bir insanın ruhunun kurtuluşu ilahi bir mucizedir. Bu adamın üzerinde o an kurtuluş mucizesi gerçekleşiyordu. Bir suçlu nasıl olur da İsa Mesih'in yanında çarmıhta can çekişirken şunları ikrar edebilir? Çünkü bu adamın cümlelerinde bir ikrar görüyoruz biz. Bir, kendi günahını görüyordu bu adam. Nasıl bilebiliriz? Çünkü diyor ki 41. ayette, nitekim biz haklı olarak cezalandırılıyoruz. Yaptıklarımızın karşılığını alıyoruz. Hatırlayalım, diğer adam ne diyordu? Hadi kendini de kurtar, bizi de kurtar. Yani sen madem masumsun, biz de masumuz o zaman. Kurtuluşu hak ediyoruz. Oysa bu adam ne olduysa diyordu ki biz haklı olarak cezalandırılıyoruz. Kendi günahını görebiliyordu. İki, bu günahın, bu suçun hak ettiği cezayı da görebiliyordu bu adam. Bu yüzden söylüyordu da bunu. Yaptığımızın karşılığını alıyoruz. Yani bize verdikleri bizim hak ettiğimizden daha ağır bir ceza değil. Biliyorsunuz bugün biz dünyada çoğu zaman şunu duyarız. Bunu hak etmemiştim. Bu benim başıma gelmemeliydi. Yani hep başımıza gelenler biz daha iyiyiz ama başımıza gelenler kötü. Oysa bu adam aslında yaptığının kötü bir şey olduğunu ve hak ettiği cezayı ikrar ediyordu. Ve daha ilginç bir şey, bu suçlu İsa Mesih'in kim olduğunu da görüyordu. Ne demek? Çünkü diyor ki 41'de, oysa bu adam hiçbir kötülük yapmadı. Bir suçlu nasıl oldu da İsa Mesih'in hiçbir kötülük yapmadığını bildi. 1. Petrus mektubundan size iki ayet okumak istiyorum. 2. bölüm 22. ayet. O günah işlemedi. Ağzından hileli söz çıkmadı. Kendisine sövüldüğünde sövgüyle karşılık vermedi. Acı çektiğinde kimseyi tehdit etmedi. Davasını adaletle yargılayan Tanrı'ya bıraktı. İsa Mesih ile ilgili olan bu sözlere göre İsa Mesih günah işlemedi. Ve çarmıhtaki bu suçlu bir şekilde bunu fark etti. Dedi ki o hiç kötülük yapmadı. Ve bunu ikrar etti. Şimdi bunu biraz daha açalım aslında. Biraz daha kazalım bu noktayı. Bu iki adamı karşılaştıralım. Çoğu zaman dünyadaki yargı aslında ilahi yargının küçük bir damlası gibidir. Mesela örnek, bu dünyada adam öldürmenin bir cezası vardır ve ilahi yargıda da bunun bir cezası vardır. Tabii ki ilahi yargıdaki ceza buradakinden çok daha ağırdır. Ama buradaki yasalara göre olan ceza o yargının küçük bir damlamasıdır. Eğer biz bu dünyada hem ahlak hem de devlet yasalarına göre suç işliyorsak, tabii ki çoğunlukla bunu ilahi yargıda da bizim karşımıza çıkacaktır ancak. Buradaki ceza bunun küçük bir yansımasıdır. Dolayısıyla bu suçlulardan bir tanesi kendi suçunun karşılığında verilen cezadan korkmuyordu. O an çarmıhta olmaktan korkmuyordu. Gayet cüretkar bir biçimde. Yani sen Tanrıysan, şöyleysen, böyleysen kendini de kurtar, bizi de kurtar. Biz zaten bunu da hak etmiyoruz diyordu. Ancak diğer adam kendi suçunu görüyordu. Ve diğerine de diyordu ki sende Tanrı korkusu da mı yok? Bir anda o suçlunun üzerinde Tanrı korkusu vardı. Tabii ki çok duyarız bunu. Tanrı sevgidir. Kutsal kitap bunu anlatır. Açıkça bize vaazlarda da dinleriz. Tabii ki Tanrı sevgidir. Tanrı şefkatlidir. Ama aynı zamanda Tanrı Tanrı'dır. Tanrı kraldır. Ve onun karşısında korkudan titreyerek belki değil bizi dövecek, vuracak, cezalandıracak gibi değil ama hani bizim Türkçemizde güzel bir laf var. Çekinme, saygı, böyle bir duygu önemlidir Tanrı'nın karşısında. Dolayısıyla bu adam suçlu diğerine soruyordu. Sen Tanrı'dan da korkmuyor musun? Tanrı'nın ruhunun bir kişinin yüreğinde işlediğinin büyük belirtilerden bir tanesi Tanrı korkusudur. Tabii ki İsa Mesih imanları Tanrı'dan korktuklarına göre adım atmazlar ama davranışlarında Tanrı çekincesi de vardır.
Bir iş yeri hayal etmenizi düşünüyorum. Bir çalışan var, ayaklarını masanın üzerine uzatmış, çalışıyor rahat rahat. Patron içeri giriyor. Bu bizim işçi de hiç istifini bozmuyor. Biz o işçiye ne deriz? Saygısız deriz ya açıkçası. Çünkü patronun mevkisine hak ettiği saygıyı vermemektedir. Dolayısıyla Tanrı'nın krallık mevkiine karşı İsa Mesih imanlıların, aslında bütün insanlığın bir saygı, bir çekinme sorumluluğu vardır. Ve çarmıhtaki bu suçlunun üzerinde bu vardı. Tanrı korkusu vardı ve diğerinin Tanrı korkusunu sorguluyordu. İki, günahının sorumluluğu da vardı. Nitekim bunu ikrar ediyordu. Biz haklı olarak cezalandırılıyoruz diyordu. Kardeşim, Tanrı'nın ruhunun bir ruhta, bir yürekte işlemeye başladığının diğer bir işareti tabii ki günahını fark etmesidir. Ve bunun bir bedeli olduğunu da fark etmesidir. Tövbe. Kardeşim, bir İsa Mesih imanlısının yolu tövbeden geçmediyse, her birimiz bir şekilde Tanrı ile karşılaştık, hayatımızda yüceliğini gösterdi, mucizelerini gösterdi. Ama bu tövbeden geçmediyse her zaman bir tarafı topal kalır iman hayatımızın. Çünkü biz ne zaman günahımızı fark ederiz, ne zaman bunun bir bedeli olduğunu fark ederiz, o zaman kurtuluşa ihtiyacımız olduğunu da fark ederiz. Tanrı tarafından affedilmeye, bağışlanmaya ihtiyacımız olduğunu da fark ederiz. Ve Tanrı ihtiyacımız olan bağışlanmayı bize fazla fazla verir. Ve biz o zaman Tanrı'nın bizi ne kadar sevdiğini fark ederiz. Dolayısıyla bir imanlının iman yolculuğu öyle ya da böyle bir gün tövbeden geçmelidir. Aksi takdirde Tanrı ile bağlılığında topallamalar olacaktır. Ve bu adam günahını fark ediyordu. Tabii ki günahını fark eden, suçluluğunu fark eden kişiye ne gerekir? Merhamet gerekir, bağışlama gerekir, affedicilik gerekir. İşte bu adam tam bu noktada, bu bağışlamacılığın gerektiği noktada baktı İsa Mesih'e. O hiç kötülük yapmadı, dedi. Kendi kirliliğini fark etti ve İsa Mesih'in temizliğini fark etti. Ve ona bu kilit cümleyi söyledi. 42. ayet. Sonra, "Ey İsa, kendi egemenliğine girdiğinde beni an," dedi. Dolayısıyla az evvelki ikrarlarının belki de en kilit cümlesini söyledi. Şunu biraz açalım, bu cümleyi. "Ey İsa," hitap etti ona, "kendi egemenliğinde." Yani ne demek bu? Senin bir egemenliğin var. Bütün eski ahitte, yeni ahitte anlatıldığı gibi göksel bir egemenlik var. Ve bu senin egemenliğin. Kral sensin orada. Efendi sensin. Yani senin egemenliğine inanıyorum. Senin krallığına inanıyorum. Senin sözlerine inanıyorum. İsa Mesih öyle demişti. Benim krallığım göktendir demişti. Sizin anladığınız gibi değildir demişti. Ve bu adam onu söyledi. Senin egemenliğin ne girdiğinde beni de hatırla, beni de kurtar. Yani kurtarıcıdan kurtarış istedi bu suçlu. Çünkü Tanrı'nın kurtarış mucizesi onun üzerindeydi. Şunu söylemedi. Ben kurtulmayı hak ediyorum. Kendini de kurtar, beni de kurtar. Böyle bir ifade kurtar mı? O söylemedi. Ama beni de anmanı, yani benim senin merhametine, senin kurtarışına ihtiyacım var. Hak etmiyorum ama bana lütfet, dedi. İşte gerçek bir dönüşüm hikayesi. Yeşaya 53. bölüm 12. ayette şöyle ser. Çünkü canını feda etti. Baş kaldıranlarla bir sayıldı. Pek çoklarının günahını o üzerine aldı. Baş kaldıranlar içinde yalvardı. Tabii bu doğrudur. Çünkü hemen bizim okuduğumuz bölümün öncesinde 34. ayette İsa'nın şöyle söylediğini duyarız. Halklara baktı ve dedi ki, "Baba, onları bağışla. Çünkü ne yaptıklarını bilmiyorlar." İsa Mesih kendisini öldürenler için bağış diliyordu. Ve bu sırada İsa Mesih bunu yaparken çarmıhtaki diğer iki suçlu da yanındaydı. Yani bu adam, göklerin egemenliğine geldiğinde beni de an diyen adam, İsa Mesih'in
diğerlerinin kendisini öldürenleri bağışlamasını dilediğinde Tanrı'dan yanındaydı. O zaman belki de şöyle düşündü. İsa Mesih, sen seni öldürenler için bile babadan bağış diledin. Beni de alır mısın egemenliğine? Beni de affeder misin? Beni de yanına alır mısın? Aynı zamanda şunu söylüyordu İsa için. Bu iş burada bitmedi. Senin hayatın burada bitmedi. Bunun devamı var. Nedir o devam? İsa Mesih'in egemenliği. Oraya gideceksin, inanıyorum. Kral sensin, beni oraya alma hakkın da var. Sen krallığında sıradan bir vatandaş değilsin ama beni kendi egemenliğine alma yetkin de var, diyordu İsa Mesih'e. Ve lütfen bunu kullan, bana lütfet. Ve İsa Mesih ona belki de en şaşılası cevaplardan bir tanesini verdi. 43. ayette. Sana doğrusunu söyleyeyim, sen bugün benimle birlikte cennette olacaksın. İki tavır. Eğer Tanrıysan kendini de kurtar, beni de kurtar. Biz bunu hak etmiyoruz. Oysa diğeri dedi ki, biz bunu hak ediyoruz ama sen bize lütfet. Bugün bu sorularla karşılaşmışızdır. Son gün. Bir insan bütün hayatı boyunca kötülük yapıp da bir gün Tanrı'ya iman edip kurtulabilir mi? Belki de bu sorunun cevabı bu ayetlerde gizlidir. Evet, mümkündür. Bütün hayatında bir sürü kötülükleri yapmış bir insan bir gün İsa Mesih'i hayatına davet ettiğinde günahları bağışlanabilir mi? Bu bölüme göre biz biliyoruz ki evet, bağışlanabilir. Haklı olarak şu soruyu sorabilirsiniz. Peki bütün kötülükler ne olacak? Kardeşim, biz biliyoruz ki Tanrı insanın baktığı gibi bakmaz. Yüreği görür. İnanıyorum ki o çarmıhtaki suçlu, İsa Mesih'ten af dileyen suçlu. Ola ki o gün ölmeseydi de çarmıhtan inseydi, bir daha asla eski hayatına devam etmeyecekti. Çünkü çarmıhta yüreği yenilenmişti. Artık yeni bir insandı. Günahını fark etmişti ve İsa Mesih'in kim olduğunu fark etmişti. Dolayısıyla ölmeseydi bambaşka bir hayata devam edecekti. Çünkü yolu tövbeden geçmişti artık. O zaman bu adamda Tanrı'nın bağışlamasını görüyoruz. Değerli dinleyicim, İsa Mesih bizlerin günahları için ölmüş, canını vermiş, acı çekmiş ve üçüncü gün dirilmiştir. Sen kendi kötülüklerini fark ediyorsan ve Tanrı'nın bağışlamasına ihtiyacın varsa o zaman lütfen hayatına onu davet et. Çünkü kutsal kitaba göre sen onu hayatına çağırdığında o senin hayatına gelecek ve seni kurtaracak. Çünkü o bağışlayan, lütfeden, merhamet edendir. O zaman babamla olan hikayemize geri dönelim. Ben odama kaçtım kendi sahtekar karnemle. Kapı çaldı. Kapıyı çalan babamdı. Aç oğlum kapıyı, dedi. Açtım. Yanıma geldi. Yanıma oturdu. Beni suçlamasını, bana çok kızmasını bekliyordum. O sadece bana sarıldı. Dedi ki, merak etme oğlum. Seneye düzeltirsin notlarını. Seni seviyorum, sana güveniyorum. Ve o gün benim yüreğim değişti. İşte Tanrı'nın sevgisi, şefkati ve merhameti bizlerin yüreklerini bu şekilde değiştirir. Zaten bizim ihtiyacımız olan budur. Davranışlarımızı her değiştirmeye çalıştığımızda başarısızlıkla karşılaşırız. Ama Tanrı bizim yüreğimizi değiştirir ve biz davranışlarımızla, tutumlarımızla başka biri oluruz. Tanrı'nın isteği hayatımızda gerçekleşsin değerli kardeşim.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.

0: Hepsi ve daha fazlası radyomarinata.com'da sizlerle.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her anınızda yanınızda.
2: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

Ey her şeye gücü yeten kutsal Tanrımız, kurtarıcımız İsa Mesih görkemli tahtına yükseldi. Rab ve kral olarak her şeyin üzerinde hüküm sürüyor. Ulusların hepsi onun önünde toplanıp yargılanacak. Bize yardım et ki Tanrı korkusuyla, fakat güvenle ve sevinçle ona tapınalım. O seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecektir.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
0: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz programı kaçırdınız mı? Size bir tüyomuz var. www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilir, sevdiğiniz programların yayın saatleri hakkında bilgi edinebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Hristiyanlık, tarif edilmiş bir inanç mı? İsa'yı Hristiyanlar mı tanrılaştırdı? Hristiyanlık, kadınlar hakkında ne düşünüyor? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için soru@radyomaranata.com e-posta adresini kullanabilirsiniz.
3: Kaçırdığınız ve tekrar dinlemek istediğiniz programlarımıza artık kolayca erişebilirsiniz. Zengin içeriğiyle Radyo Maranata'nın en sevilen programları artık tüm podcast platformlarında sizlerle.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Rabbimiz, Tanrımız. Bu dünyadaki yaşamımızda birçok efendiye hizmet ediyoruz. Yine de bize yardım et ki şunu hatırlayalım. Tek gerçek hükümdar ve bütün efendilerin efendisi sensin. Senin çocukların olarak sahip olduğumuz özgürlükten ötürü sana şükürler olsun. Sen herkesten üstünsün. Bunun için sana teşekkür ediyor, seni övüyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Yayın akışımız ve programlarımız hakkında birçok içeriğe erişmek için www.radyomaranata.com web adresimizi ziyaret edebilirsiniz.
5: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda ilahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: Pavlus, Hristiyanlık tarihindeki en gizemli figür. Kendisi hakkında sansasyonel iddialar var. Hristiyanlığın mimarı, Roma ajanı, kiliseyi ikiye bölen şahıs. Peki tüm bunlar doğru mu? Nasıl oldu da Hristiyanlara zulmeden bu adam İsa'nın elçisi haline geldi? O, Hristiyanlığı yozlaştırmak için çalışan bir ajan mıydı? Pavlus'un tüm sırlarını bu programda açığa çıkartıyoruz. Gizemli Elçi Pavlus programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
1: Radyo Maranata ile bağlantınızı güçlendirin. Bizi tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak takip edin.
0: Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

merhameti bol Rabbimiz. Bizi kutsal ruhuna ikna et ki günahlarımızı kabul edelim. Öyle ki kendimize güvenmek yerine İsa'da sağlanan kurtuluşa sığınalım. İsa Mesih ölü ve dirileri yargılamak için tekrar gelecek. Bize yardım et ki korkmadan İsa'nın ikinci gelişine her zaman hazır olalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da. Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
2: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
1: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
2: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
1: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
3: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
0: Radyo Maranata hakkındaki düşüncelerinizi bizimle paylaşır mısınız? Radyo Maranata, Hristiyanlık inancına bakış açınızda bir farklılık yarattı mı? İlahilerimiz ve programlarımız size ne tür katkılar sağladı? bilgi@radyomaranata.com adresine yazacağınız kısa da olsa bir e-mail bizi teşvik edecektir.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Günün en keyifli zamanlarında Radyo Maranata.
2: Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
3: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
2: sözlerimiz,
3: ilahilerimiz
2: ve dualarımızla yanınızdayız.
3: Laf Lafı Açlı canlı yayını
2: her çarşamba öğlen 1'de
3: Radyo Maranata'da.

İyi Tanrımız, tüm iyiliklerin kaynağı sensin ve bize de iyilikle bakıyorsun. Hem maddi hem de manevi ihtiyaçlarımızı karşılıyorsun. Bizim sağlayanımız

sensin. Ya Rab, bize iman armağanını ver. Ver ki dünya karşısında zafer kazanalım. Ve bize yardım et ki her zaman yardım bulmak için senin lütfuna sığınalım.

0: Hristiyanlık yalnızca bir inanç değil, aynı zamanda dünyayı, dünya mirasını şekillendiren, yeni bir çağ başlatan bir faktör. Peki, Hristiyanlık edebiyat,
1: müzik,
0: bilim,
1: siyaset,
0: felsefe,
1: sinema
0: gibi birçok kavrama nasıl etki etti? Tüm bunları ve daha fazlasını bu programda konuşuyoruz.
1: Hristiyanlığın Etkileri programı başlıyor.
0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına hoş geldiniz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu. Hoş geldin Göksel, nasılsın?
2: Hoş bulduk Aydın, iyiyim. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, çok teşekkür ediyorum. Hristiyanlığın Etkileri programında Hristiyanlığın dünya mirasına nasıl katkıda bulunduğunu, sanat gibi, adalet gibi, hukuk gibi, insan hakları gibi, sosyal yaşam gibi konuları ele alıyoruz. Ve güzel bir program serisi de devam ediyor gerçekten. Ve bu bölümde de aslında sosyal yaşama, yardımlaşmaya ve çeşitli diğer durumlara nasıl Hristiyanlığın katkıda bulunduğunu ele alacağız. Ama öncesinde bizleri henüz takip etmiyorsanız tüm sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatayım. Hristiyanlığın sosyal yaşama nasıl katkıda bulunduğunu bugün konu alıyoruz Göksel. Peki Hristiyanlık sosyal yaşamın hangi temel unsurlarına vurgu yapıyor?
2: Evet Aydın, yani hemen hemen dokunmadığı bir nokta yok diyebiliriz. Yani örnek vermek gerekirse yardımlaşma, paylaşma, sevgi, merhamet. Bu tarz konular kutsal kitapta tekrar tekrar geçen ve çok önem verilen değerler. İşte komşunu sevmenin önemi, ihtiyaç sahiplerine yardım etmenin önemi, işte dullara, yoksullara yardım etmek, toplumdaki bireylerin aslında bir anlamda birbirine karşı sorumlu olduğu bir yaşam tarzını teşvik ettiğini görüyoruz Hristiyanlığın. Çünkü Hristiyanlık bireysel bir inanç değil. Yani evet, ben tek başıma iman ettim. Evet, ama hiçbir kiliseye gitmek istemiyorum. Hiçbir kardeşle etkileşim kurmak istemiyorum. Kendi kendime dua ederim, kendi kendime işte ibadet ederim gibi bir şey değil. Hristiyanlık bir toplulukla birlikte yaşanabilecek bir inanç. O yüzden insanlar kilisede bir araya geldikçe, birbirlerinin sıkıntılarını birbirleriyle paylaştıkça görüyoruz ki sosyal yaşama büyük bir etki sağlıyor. Yardımlaşma gibi konular, işte paylaşma, sevgi gibi, merhamet gibi konularda karşımıza çıkıyor.
0: Evet, bu önemli bir nokta. Aslında kiliseye baktığımız zaman, kilise kavramına, orada kilisenin İncil'de Rabbin bedeni olarak temsil edildiğini görüyoruz ve bir şekilde Tanrı kendisine inananları kendisinden ayrı olarak görmüyor. Aslında bir olarak görüyor ve aynı şekilde Tanrı'ya inananlar, Mesih inananların da aslında birbirlerini kendilerinin ayrı olarak görmemelerini istiyor. Sen bahsettiğin gibi o sosyalliği, toplumsal yaşamı, belki yardımlaşmayı tavsiye ediyor, teşvik ediyor bu konuda.
2: Yani orada şundan bahsedebiliriz. Kutsal kitap da bu benzetmeyi kullanıyor gerçi. Yani bir vücudumuzu düşünelim. Yani eğer midemiz ağrıyorsa, yani beynimiz bundan bana ne diyemez, değil mi?
0: Evet.
2: Yani eğer bedenin bir yerinde bir ağrı, bir sıkıntı, bir eksiklik varsa bütün beden bundan aynı şekilde etkilenir. İşte senin de bahsettiğin gibi kilisenin tek beden olması bir anlamda bu noktaya değer veriyor. Eğer toplumda sıkıntı yaşayan, sorun yaşayan, hasta olan, işte fakir olan, belli temel ihtiyaçlarını karşılayamayacak düzeyde olan insanlar varsa bu bir anlamda kiliseyi elbette rahatsız etmeli. Ve zaten kiliselerin misyonu da tarih boyunca ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarına odaklanmak olarak belirtiliyor.
0: Evet, önemli bir nokta. Belki toplum içerisinde şeyi görebiliyoruz, hissedebiliyoruz. İşte ya şu insanın derdinden bana ne? Yani boş ver. Boş verme kültürü var ama kilisede bu elbette mümkün değil.
2: Şey gibi değil mi? Bana dokunmayan yılan bin yaşasın deniyor kültürde.
0: Maalesef yani, ama kilisede bunun olmadığını, olamayacağını görüyoruz. Kilise yapısının zaten bununla uyumlu olmadığını görüyoruz. Çünkü bahsettiğin gibi bir kişinin, bir kardeşin bir rahatsızlık yaşaması, bir sıkıntı yaşaması bütün aslında kiliseyi etkiliyor ve toplu olarak aslında biz orada Rabbin önüne çıkıyoruz, bunu görüyoruz. Peki Hristiyanlık yardımlaşma ve hayırseverlik gibi konularda ne öğretiyor Göksel? Bunlar da sosyal yaşamda önemli konular çünkü.
2: Evet evet, yani hem yardımlaşma hem hayırseverlik aslında biraz imanlı olmanın göstergesi gibi. Yani bir insan imanlıysa ama ben kimseye yardım etmek istemiyorum, ben İşte kimseye hayırseverlik yapmak istemiyorum demesi mümkün olmaz. Bir anlamda imanın, sevginin pratik göstergesi. Hı hı. Şunu belirtmekte fayda var. O noktanın altını çizmek istiyorum Aydın. Bizler insanların birbirlerine yardım ettiği için cennete gittiğine inanmıyoruz.
0: Evet.
2: Yani kurtuluşumuzu yaptığımız işlere bağlamıyoruz. Çünkü kurtuluşumuz direkt olarak iman aracılığıyla, İsa Mesih'in çarmıhtaki akan kanına iman aracılığıyla gerçekleşiyor. Hı hı. Ancak hayırseverliği ve yardımlaşmayı zaten kazandığımız kurtuluşun bir minnettarlık göstergesi, evet, olarak aslında bir
0: meyvesi gibi.
2: Evet, bir kutsal ruhun meyvesi. Çünkü biz, hı-hı, iman ettiğimizde kutsal ruhun içimizde yaşadığına inanıyoruz imanlılar olarak. O zaman o kutsal ruh da bize yardımlaşma gibi, hayırseverlik gibi noktalarda elbette destek oluyor. Bu konularda büyümemizi sağlıyor. Ama tekrardan onun altını çize çize söylemekte fayda var. İşte yoksul bir insanı görüp ona para verdiğimizde bunun bir sevap işlemek mantığıyla olmadığını anlatmak istedim. İsa diyor ki Luka 6:30'da, sana bir şey isteyen herkese ver. Bu çok ilginç. Gerçekten ihtiyacı olana ver.
0: Evet.
2: Veya işte Matta gene 25:35-36'da çıplak olanı giydirdiniz, aç olanı doyurdunuz diye söylüyor. Ve yardımseverlik gerçekten çok önemli bir vurgu kutsal kitap için baktığımızda. Ve ilk Hristiyan topluluklarından, yani erken yüzyıl kilisesinden itibaren şunu görüyoruz mesela Elçilerin İşleri kitabında. İlk imanlılar herkes diyor malını mülkünü satıyordu ve elçilerin önüne getiriyordu ki bu herkese eşit şekilde kullanılsın. Ve kimin eksiği varsa o karşılansın. Kimin fazlası varsa da o versin ki eksiği olanlara doğru, hı hı, gitsin. Bunun gerçekten önemli olduğunu görüyoruz. İstersen Yeşaya 58. bölümden bir bölüm var. Onu okumak istersen bizim için.
0: Tabii ki ben okuyayım onu. Yeşaya 58. bölüm 6 ve 8. ayetler şöyle diyor. Benim istediğim oruç, haksız yere, zincire, boyunduruğa vurulanları salıvermek, ezilenleri özgürlüğe kavuşturmak, her türlü boyunduruğu kırmak değil mi? Yiyeceğinizi açla paylaşmak değil mi? Barınaksız yoksulları evinize alır, çıplak gördüğünüzü giydirir, yakınlarınızdan yardımınızı esirgemezseniz ışığınız tan gibi ağıracak diye, evet, devam ediyor.
2: Yani burada Yeşaya oruçtan bahsediyor ama bir taraftan bunun sadece aç kalmak veya yiyecekten yoksun olmak anlamına gelmediğini de söylüyor.
0: Hı hı.
2: Aynı zamanda imanlar olarak bizler sıkıntı çeken insanlara yani bu bana ne diyemeyiz. Eğer bir millet bir millete zulmediyorsa mesela, haksız yere boyunduruğa vuruluyorsa birileri, o zaman onları salıvermek için, onların özgürlüğe kavuşması için biz üzerimize düşeni yapacağız. Aynı şekilde bütün yoksullarla, işte yiyeceği olmayanlarla yemeğimizi paylaşmak, işte evi olmayanların evimize davet etmek, belki onların onlara bir barınak sağlamak, işte giyeceği olmayanlara aynı şekilde bunu yapmak. Neden bu önemli? Çünkü Mesih bir yerde şunu söylüyor. Sen de hatırlayacaksın ayetleri. Diyor ki hani neden kaygılanıyorsunuz yaşamınız için? Hani bakın işte bu kuşlara, hiç yiyecek biriktirmezler ama yiyecekleri vardır. İşte veya bakın bu çiçeklere, hiç yiyecekleri yoktur ama Rab onları giydiriyor, Tanrı onları giydiriyor. Aynı şekilde Tanrı bu örneği verdiğinde biz de İsa Mesih içimizde yaşıyorsa ve onu yansıtıyorsak, o zaman biz de tıpkı Rabbin çiçekleri giydirdiği gibi biz de kıyafeti olmayan insanları giydirmeliyiz. Ve Rab nasıl hiçbir şekilde yiyeceklerini ambarlara depolamıyorlarsa kuşlarda, onlar nasıl yiyecek buluyorsa biz de aynı şekilde tıpkı Rabbin kuşları yedirdiği gibi biz de, hı hı, yiyeceği olmayanlarla yiyeceğimizi paylaşmalı ve onlara bu anlamda İsa Mesih'in, Tanrı'nın merhametini göstermeliyiz.
0: Evet. İsa da zaten, İsa'nın dünyaya geldiği o süreçte baktığımız zaman onun hizmetlerini hepsini görüyoruz zaten. Açları doyurduğunu, müjdeyi duyurduğunu, hastaları iyileştirdiğini, hatta ölüleri dirilttiğini, aslında kendisinden ziyade toplumun faydasını düşünen işler yaptığını görüyoruz. Ve aynı şekilde İsa kendi öğrencilerine, kilisesine, kendi bedenine de bu şekilde öğretiyor. Ve günümüzde de bu şekilde kullanıyor aslında kiliseyi, bunu görüyoruz. Bir diğer konu var Göksel, aslında hediyeleşme ve cömertlikle alakalı. Hristiyanlık bu konularda ne öğretiyor? Cömert olmamız, zaten az önce biraz bahsettik, isteyene verin öğretisinden bahsettik İsa'nın, ama hediyeleşme kültürü hakkında Hristiyanlık ne öğretiyor bize?
2: Yani Hediyeleşme ve cömertlik birbiriyle bağlantılı konular elbette. Ama şunu söylemekte fayda var. Hediye almak, bir insana hediye vermek çok güzel bir şey. Bir insanı mutlu eden bir şey. Bugün günümüzde mesela hediyeleşme deyince ne geliyor aklımıza? Önemli günlerde mesela işte Noel zamanında insanların birbirine hediye alması. Bu nereden geliyor? Neden kaynaklanıyor kültürel olarak? Aslında bir İsa Mesih'in müjdesi için nasıl iyi haber diyorsak, aslında o hediyelerde biz o iyi haberi anımsatan semboller gibi. Çünkü birisi size bir hediye aldığında onu açtığınızda mutlu oluyorsunuz değil mi? Hani aa işte harika bir şey bu, ne kadar güzel bir kıyafet veya ne kadar güzel bir parfüm gibi mutlu oluyorsunuz. İsa'nın haberi de bizi mutlu ediyor. İsa'nın dünyaya gelmesi, aramızda yaşaması, çeşitli mucizelerle Tanrı oğlu olduğunu bizlere göstermesi, o beklenen Mesih olduğunu göstermesi. Sonra günahı olmamasına rağmen çarmıha gitmesi. Ve bizim günahlarımızı üzerine alması, o laneti üzerine alması, işte 3 gün sonra dirilmesi ve bize bu noktada örnek olması, bizim dirilişimize, sonsuz yaşamımıza da örnek olması ve günahtan, o günahın esaretinden bizi kurtarması oldukça önemli. İşte esasında gerçek hediye de bu. Yani İsa Mesih'in bize sağladığı sonsuz yaşam bizim alıp alabileceğimiz en güzel hediye. Elbette biz mutlu olduğumuz için Noel zamanında, özel günlerde, doğum günlerinde insanların hediyeler alıyoruz. Bu kötü bir şey değil ama bunu sadece maddi bir ihtiyacın karşılanması olarak görmemek ve gerçek manevi ihtiyacımızı doyuran o asıl hediyeyi kabul etmenin hepsinden daha önemli olduğunu hatırlatmak istiyorum. Eğer siz İsa Mesih'i hayatınıza Rab ve kurtarıcı olarak almadıysanız, eğer bilin ki harika bir hediye var ama henüz açılmamış, sizi bekliyor. O hediyeyi alırsanız ondan sonra alabileceğiniz daha iyi bir hediye olmayacak hayatınızda. Kesinlikle. Alıp alabileceğiniz en iyi hediye, sizi en mutlu edecek şey İsa Mesih'in bu güzel müjdesidir.
0: Evet, güzel bir nokta. Tabii ki sen bahsettin, Noel gibi etkinliklerde vesaire, kutlamalarda, bayramlarda aslında bu hediyeleşme kültürünün altında yatan sebep aslında Tanrı'nın cömertliğini anımsamaktır. Yine bir noktada Tanrı'nın bize verdiği o hediyeyi anımsamaktır ve bu da Mesih'in kurtarışında yatıyor. Aslında sosyal yaşam içerisine baktığımız zaman orada çeşitli anlayışlar ve yapıların da hakim olduğunu görüyoruz. Belki yaşayış biçimlerinin de hakim olduğunu görüyoruz. Bunlardan en önemlisi de ahlak anlayışı. Ahlak anlayışının önemli bir yere edindiğini görüyoruz. Peki Hristiyan ahlak anlayışı, Göksel, sosyal yaşamı nasıl şekillendirmiş olabilir mesela günümüze baktığımız zaman?
2: Yani tabii ki esas konumuz ahlak değil bugün ama şundan kısaca bahsetmek istiyorum. Biz Hristiyan ahlak anlayışı derken neden bahsediyoruz? Çünkü Hristiyan, yani her ahlak görüşü belli noktalar üzerine temellenir ve belli varsayımlara göre temellenir. Bizim Hristiyan ahlak anlayışı dediğimiz konu tam olarak bir Tanrı'nın var olduğu, onun bütün dünyayı ve insanları, içinde yaşayanları yarattığı ve kendi oğlu aracılığıyla da kendi sözünü bu dünyaya ulaştırdığı, bizimle etkileşime geçen bir Tanrı olduğu düşüncesi üzerinden biz bir ahlak anlayışına sahip oluyoruz. Ve bu ahlak anlayışının temelini de kutsal kitap oluşturuyor. Yani Tevrat, Zebur ve İncil dediğimiz kitaplar oluşturuyor. Bu açıdan baktığımızda bu kitaplarda işte dürüstlük, adalet, işte sevgi, merhamet gibi değerleri bütün kitabı baştan aşağı sarmaladığını görüyoruz. Bunlar bir anlamda hem insanın Tanrı ile olan ilişkisini, hem insanın diğer insanlarla olan ilişkisini, hem de insanın kendi ile olan ilişkisini düzenleyen ahlak anlayışıdır. Ve bu bir anlamda günümüzde toplumsal normlarda belli noktaları oluşturduğu, hukuksal alanda çeşitli sistemler şekillendirdi. Ama şunu söyleyebiliriz, bütün ahlak kuralını özetlemek için ne söyleyebiliriz dersen, o zaman İsa Mesih'in Matta 7:12'de söylediği söz tabii ki aklımıza geliyor. Başkalarına size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranın. Bu da İsa Mesih'in altın kuralı olarak bilinen ayeti. Bu öğüt genel olarak ahlak anlayışının temelini oluşturuyor.
0: Evet.
2: Bu neden önemli? Çünkü eğer biz bu temeli, bu altın kuralı ortadan çıkartırsak, diğer insanlara istediğimizi yapma özgürlüğüne sahip oluruz. Öfkelendim, şunu yaptım. Beni sinirlendirdi, ben de böyle yaptım. Bana şunu yaptı, ben de intikam aldım düşüncesi kesinlikle her şeyi bozar, zehirler diyelim. Evet. O yüzden bu başkalarına size nasıl davranılmasını istiyorsanız öyle davranın sözü genel olarak Hristiyan ahlak anlayışının sosyal yaşama bakışını gösteren en belirgin öğedir.
0: Evet. Yine burada da aslında İsa Mesih'in öğretişinin yattığını görüyoruz. Şimdi kısa bir araya gitmemiz gerekiyor. Aradan sonra Hristiyanlığın Etkileri programında sosyal yaşamı konu almaya devam edeceğiz. Kısa bir ara.

0: Radyo Maranata.
1: Hristiyan inancı hakkında merak ettiğiniz konularda soru@radyomaranata.com adresinden e-mail ile gönderebilir, sosyal medya hesapları arama kısmına @radyomaranata yazarak bize ulaşabilirsiniz.
2: En sevdiğiniz ilahiler radyomaranata.com'da.
3: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Öncelikle yeni bir sayfa açıyoruz ve www.radyomaranata.com yazarak web sitemize giriş yapıyoruz. Telefonunuzun sağ alt kısmında kalan dinleme tuşuna basarak açılan sayfada radyomuzu dinlemeye başlayabilirsiniz. Web sitemiz aplikasyon gibi çalıştığı için telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata, gerçek müziğin adresi. Bizi dinlemeye devam edin.

0: Değerli Radyo Maranata dinleyicileri, Hristiyanlığın Etkileri programına devam ediyoruz. Ben Aydın Kutlu, konuğum Pendik Protestan Kilisesi Pastörü Göksel Moroğlu ve bugün aslında sosyal yaşamın Hristiyanlık tarafından nasıl etkilendiğine, sosyal yaşam anlayışının Hristiyanlık tarafından nasıl etkilendiğini ele almaya çalışıyoruz. Henüz bizleri takip etmiyorsanız sosyal medya platformlarında arama kısmına @radyomaranata yazarak takip edebileceğinizi hatırlatalım. Aynı şekilde tüm soru ve görüşlerinizi de soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bize iletebilirsiniz. İlk yarıda aslında biraz sosyal yaşam kavramına değindik. Hristiyanlığın aslında bireysel bir inanç olmadığını, sosyal bir yaşam içerisinde yaşanan ve bunu teşvik eden bir inanç olduğunu, haliyle toplumu, çevremizi, komşularımızı boş veren bir inanç olmadığını, aksine kilise yapısının tam tersi zaten kardeşleri düşünmek üzerine temelli bir yapı olduğunu hatırladık. Ve bu yarıda da aslında şuna değinerek girmek istiyorum Göksel. Hristiyanlık modern toplumlarda yardımlaşma ve dayanışmayı nasıl teşvik ediyor günümüze baktığımız zaman?
1: Evet, yani şu anda birçok hayır kurumu var, sosyal hizmet organizasyonları var ve bunlar aracılığıyla yardımlaşma ve dayanışmayı Hristiyan inanışının teşvik ettiğini görüyoruz. Özellikle kiliseler, öyle değil mi? Bunu birçok kişi aslında bilir. Özellikle yurt dışına çıkmış olanlar varsa kiliselerin önünde belli kuyruklar vardır. Orada insanlar bazen işte çorba, yiyecek alırlar. Bazen kıyafet yardımları olur.
0: Evet.
1: Dolayısıyla kiliseler yoksullara, evsizlere, işte mültecilere yardım ettiklerini görüyoruz. Savaştan kaçan insanlara yardım ediyorlar. Ve onu o kişilere eğitim, sağlık gibi sosyal hizmetleri sunuyorlar. Tabii aynı zamanda birçok kilisenin kendi gönüllü grupları oluyor. O gruplar belli insanları ziyaret ediyorlar. O insanların çeşitli ihtiyaçlarıyla ilgileniyorlar. Bazen Hristiyan doktorlar ve hemşireler sağlık hizmeti alamayan böyle biraz daha gelişmemiş ülkelere gidip oralardaki insanlara sağlık hizmetleri veriyor.
0: Evet.
1: İşte ücretsiz aşı yaptırmak gibi, check-up yaptırmak gibi, hatta ameliyata varana kadar insanların orada çeşitli ihtiyaçlarını, sağlık hizmetlerini alamayan insanların çeşitli ihtiyaçlarını karşılıyorlar. Bu açıdan baktığımızda aslında kilise modern toplumda çok önemli bir açığı kapatıyor diyebiliriz.
0: Evet. Kesinlikle öyle ve mesela dullara yardım gibi konular da var değil mi? İncil'i okuduğumuz zaman orada çok net bir şekilde öğretilen bir şey dullara yardımla alakalı nokta. Ve Yakup bölümünden mesela bir ayet okumak istiyorum. İncil'in Yakup bölümü 1. bölüm 27. ayet. Baba Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık, kişinin sıkıntı çeken öksüzler ve dullarla ilgilenmesi ve kendini dünyanın lekelemesinden korumasıdır diye belirtiyor burada Yakup bölümü. Örneğin dullarla, dulların aslında hakkını gözetmek, onların o ihtiyaçlarını, eksiklerini gidermekle alakalı öğretiler var. Bunun gibi tabii ki yine burada öksüzler ifadesini de barındırdığını görüyoruz. Bu da sosyal yaşam için çok önemli unsurlar.
1: Evet, bu ayetin ilginç bir noktası da şu, dindar kelimesi hatırladığım kadarıyla başka bir yerde geçmiyor. Ve kutsal kitapta ki dindarlığın tanımı bizim bildiğimiz, anladığımız tanım gibi değil, değil mi? Fark ediyorsun yani, işte dindarlık şöyle yapan, böyle yapan, çok ibadet eden, işte şunu yapan, bunu yapan gibi değil. Fakat öncelikle nedir? Tanrı'nın gözünde temiz ve kusursuz dindarlık, sıkıntı çeken insanlarla ilgilenmektir. Neden dullar burada önemli? Çünkü günümüzde de aslında çok farklı sayılmaz. Hani bir kadının eşi ölmüşse ona kimse bakmaz. Ona kimse bakmıyorsa da o kadın mecburen para kazanmak için ne yapabiliyorsa onu yapacaktır. Ve günaha saplanması çok büyük bir muhtemel durum oluyor. Ama dullar konusu neden önemli? Sadece bu ayette değil, elçilerin işlerinde de görüyoruz. Daha kilise ilk kurulduğunda, ilk diyakonlar, ilk hizmetkarlar seçildiğinde onların görevlerinden bir tanesi dullarla ve yetimlerle ilgilenmekti.
0: Evet.
1: Onlar için bir para ayrılıyordu ve o bütçe içerisinden dullara yardım sağlanıyordu. O yüzden bunun çok değerli olduğunu görüyoruz. Daha ilk kilisede, ilk yüzyıldan itibaren, yani yaklaşık aslında 2000 yıldır diyebiliriz ki kilise dullarla ve öksüzlerle sıkıntı çeken insanlarla ilgileniyor.
0: Ve tabii ki tüm bu yapıların aslında ne olduğunu görüyoruz. Sen bahsettin, Göksel Dullara Yardım'dan konuştuk. Öksüzlerden bahsettik. O dönemin şartları gereğince aslında ne kadar kıymetli olduğunu, ne kadar büyük bir ihtiyaç olduğunu görüyoruz. Ve bu elçiler, bu kişiler, İsa'nın öğrencileri bunu boş vermediler. Bunu umursamamazlık yapmadılar. Aslında bu yükü yüklenerek, aslında İsa'nın çarmıhta yüklendiği gibi, insanoğlunun o günahlarının yükünü yüklendiği gibi, onlar da bu kişilerin yüklerini yüklenerek aslında ışık oldular o kişilere. Bu da önemli ve kıymetli ve kilise aslında bunu günümüzde de sürdürüyor, devam ediyor. Bu tarz değerlere, değerler üzerine odaklanmaya, yardımlaşmaya devam ediyor. Ve misafirperverlik konusu var aklıma gelen mesela. Misafirperverliğin kültürümüzde çok önemli bir yer edindiğini görüyoruz. Peki Hristiyan kültüründe de böyle mi Göksel? Hristiyan kültürü de bunu teşvik ediyor mu? Misafirperver olmayı teşvik ediyor mu?
1: Kesinlikle teşvik ediyor. Hatta belki ilk örnekleri diyebiliriz. İsa Mesih'in meşhur bildiğimiz bir ayak yıkama sahnesi vardır. Öğrencilerine şöyle diyor, hani ben sizin ayaklarınızı yıkayacağım şimdi. Herkes şaşırıyor. Hatta Petrus diyor ki yok, yani benimkini yıkamayacaksın. Ama o zaman diyor benim yanımda yeriniz olmaz. O zaman İsa Mesih için bu ayağı yıkamak hem bir alçak gönüllülük göstergesi, hem de o dönemde tabii ki yollar çok böyle tozlu, çamurlu olduğu için insanların ayakları tabii ki kirleniyor, eve gelen insanların.
0: Evet.
1: Ve siz onlara bir su verebilirsiniz, sen kendini yıka diyebilirsiniz, ama bir de siz kendiniz yıkayabilirsiniz. Eğer siz yıkarsanız bu bir anlamda, o dönemdeki kültüre göre artık sen yabancı değilsin, benim konuğumsun. Ben seni kabul ediyorum, benden biri gibi kabul ediyorum gibi bir yaklaşımı var. Ve bizim kültürümüzde mesela bunu uyarlamak gerekirse şöyle söyleyebiliriz. Bize de kolonya tutulurdu eskiden. Bilmiyorum hala var mı? Ama ben çocukluğumda birisi geldiğinde, hatta evin küçüğü yapardı bunu genelde. Evin küçük çocuğu herkesi dolaşır, tek tek kolonya verir. Bu da bir anlamda aslında temizlenme, ferahlanma, ayak yıkama geleneğine benzer bir gelenek. Nasıl ki bizim kültürümüzde misafir çok önemliyse ve Türkler olarak misafirperver olmakla çok övünüyoruz. Böyle tanınıyoruz. Orta Doğu kültüründe de bu gerçekten çok önemli. Tabii kutsal kitaptan da birkaç örnek vermek istiyorum Aydın. Mesela yasanın tekrarına bakalım. 10. bölüm 17-19'da şöyle söylüyor. Çünkü Tanrınız Rab, Tanrıların Tanrısı, Rablerin Rabbidir. O kimseyi kayırmayan, rüşvet almayan, ulu, güçlü, heybetli Tanrıdır. Öksüzlerin, dul kadınların hakkını gözetir, yabancıları sever, onlara yiyecek ve giyecek sağlar. Siz de yabancıları seveceksiniz, çünkü Mısır'da siz de yabancıydınız. Bu ayetin benzerini birçok yerde görüyoruz eski anlaşmada. Yani çünkü siz de Mısır'da yabancıydınız. İşte aranızdaki bir yabancı şunu şunu yaparsa hemen ona işte şöyle şöyle yapmayın, çünkü siz de bir zamanlar yabancıydınız. O zaman Rab her zaman bunu Yahudi halkına hatırlatıyor. Bak, aranızda yabancılar yaşayacak, onlara karşı merhametli olun, çünkü siz de bir zamanlar yabancıydınız. Ve yeni anlaşmada da Romalılar'da 12. bölüm 13. ayette şöyle söylüyor. İhtiyaç içinde olan kutsallara yardım edin, konuksever olmayı amaç edin.
0: Evet.
1: Yani bu bazen gözümüzden kaçıyor, ama kutsal kitaba göre her imanlı evini, kapısını ardına kadar açmalı konuklara. İhtiyacı olanlara, sıkıntıda olanlara. Tabii ki hani günümüzün kültürüyle ilgili bir takım sıkıntılar, zorluklar vardır. Güvenlik endişeleri vesaire, bunu anlayabiliyorum, ama kutsal kitap her zaman şunu söylüyor. Sizler konuksever olacaksınız. İşte bir kardeşinizin kalacak yer sorunu mu var? Hemen bir misafir odanız olacak. Ben o misafir odası kavramını çok seviyorum Aydın. Bu bizim kültürde çok olur. Hani burası oturma odası, burası salon, burası misafir odası denir. Biz o kadar çok misafiri seviyoruz ki kültür olarak hep onlara bir odamız vardır.
0: Umarım, ve kimseyi sokmazlardı oraya mesela, değil mi anneler?
1: Evet, orası temiz kalmalı, düzenli kalmalı, çünkü çok ayıp yani eğer orası misafir kir olursa. Evet. Orası misafirlere aittir. Mesela bizim evde de sürekli misafirlerin kullanacağı hazır işte çarşaf takımları olurdu. Özel böyle yastık kılıfları. Onlara kimse dokunmazdı. Onlar hep temiz ve ütülü olmalı ve misafir geldiği zaman hemen o verilirdi. Ya bunlar gerçekten kültürümüze ait çok çok güzel detaylar, noktalar. Bunu seviyorum. Evet. Ve umarım bu şekilde de devam ederiz. Sizin evde var mı misafir odanız?
0: Şu an maalesef yok. Şu an artık daha böyle günümüz şartlarında daha küçük daireler. Evet, daireler
1: küçüldüğünce. Oda sayıları azaldı.
0: Evet, kesinlikle oda sayıları azaldı ve daha da bireyselleştik. Yani artık çok komşuluk kültürü de kalmadı. Ama çok haklısın, eskiden kültürümüzde bu vardı. Muhakkak devam eden yerler vardır ve devam etmesi de güzeldir. Hristiyanlıkta da bunu görüyoruz, misafirperverliğin etkisini görüyoruz. Ve aslında bu misafirperverliğin altında sen bahsettiğin o ayak yıkama geleneğinin artık kişinin artık yabancı değil, konuk olarak kabul edildiğini, aslında ev halkının, o hanenin bir parçası olarak kabul edildiğini gösteriyor. Bu da çok önemli çünkü yabancılıktan kurtulmak, kendimizi rahat hissetmek önemlidir ve Hristiyanlık misafirin bu ihtiyacını karşılamamızı söylüyor.
1: Evet evet, bu sen söylerken aklıma şey geldi. Bizde şöyle bir söz vardır ya, kendini evinde gibi hisset. Ya o çok güzel bir şey. Artık hani sen yabancı değilsin, bu evde konuksun. Yani gel istediğin gibi yemek yiyebilirsin, evet, oturabilirsin, televizyon açıp kapatabilirsin. Hı-hı. Kendini evinde gibi hisset. O geldi, hı-hı, aklıma.
0: Bu yabancılıktan, yabancı gibi hissettirmeyen, aslında konuk olarak kabul eden bu anlayış aslında bizi neye götürüyor? Biz de maalesef o günahlarımız nedeniyle Tanrı'ya yabancıyken, aslında Tanrı'ya düşman gibiyken, Mesih o çarmıhta ölümüyle tüm insanlık için bizi aslında o ev halkının, Tanrı'nın halkının bir parçası haline getirdi. Bunu hatırlattı bana da bu kültür, bu öğreti. Bunu da hatırlıyoruz ve Mesih iman eden herkes aslında yine o Tanrı'nın ev halkının bir parçası olarak kabul ediliyor. Hiçbir ayrım yok. Ne kadın ne erkek, ne herhangi bir millet ayrımı yok.
1: Evet, burada şunu söylemek lazım. Cömert ve misafirperver olan Rabbimize övgüler olsun.
0: Hı, amin.
1: O çok cömert ve misafirperver olduğu için, dediğin gibi biz yabancıyken bizi kendi öz halkı yaptı, kendi ailesine kattı. Onun için de şükrediyoruz.
0: Evet. Ve en büyük örneği sen de bahsettiğin gibi Tanrı'dan görüyoruz ve Tanrı aslında, zaten Tanrı'nın liderlik anlayışına baktığımız zaman yapmadığı bir şeyi bizden isteyen bir Tanrı değil. Tam tersi, önce kendisi yapan, örnek olan, sonra bizden isteyen bir Tanrı'dır. Ve bütün bu niteliklerin zaten Tanrı'da, Mesih İsa'da yattığını görüyoruz. Son olarak şunu sormak istiyorum Göksel, aslında kilisenin çok sosyal bir yapı olduğunu görüyoruz. Gerçekten sosyal yaşamı teşvik ediyor ve bir kişi kiliseye katıldığı zaman birçok konuda sosyalleşiyor aslında. Birçok aktiviteye katılıyor. Belki tapınma hizmetlerinde yer alıyorsa kendini müzikte geliştiriyor. Kürsü hizmetlerinde yer alıyorsa belki hitabette kendisini geliştiriyor. Diğer hizmetlerde yer alıyorsa kardeşlerle ilgilenme konusunda, insanlarla ilgilenme konusunda kendini geliştiriyor. Peki kilisenin sosyal yaşama başka etkileri nelerdir? Nasıl bir sosyal yaşama, nasıl etkileri olmuştur kilisenin?
1: İki türlü bunu değerlendirmek isterim. Yani bir kilise içerisindeki topluluk üyesi olan imanlılar açısından bakılabilir. Bir de kilisenin dışarısında olan, yani imanlı olmayan ama belki kilisenin bir şekilde hayatına dokunduğu kişiler olabilir. Ondan da bahsedeceğim. Ama ilk etaba bakarsak, yani imanlar açısından baktığımızda, bugün günümüzde İnsanların, modern toplumun en büyük sıkıntısı yalnızlık. Ve bir şeyleri paylaşacak insan bulamamak veya o paylaştığın kişiye güvenememek veya işte aman bu konu benim hakkımda bir dedikodu malzemesi olur mu veya aleyhimde kullanılır mı gibi, insanlar kendi sorunlarını, yaşadıkları sıkıntıları anlatamıyorlar. Ama kilise bize şunu öğretiyor: sizler bir araya geleceksiniz, sizler kardeşsiniz, ruhsal kardeşsiniz, birinizin bir sıkıntısı varsa diğeriyle paylaşsın ve birlikte, evet, dua edin. O zaman şunu söyleyebiliriz: bir araya gelen topluluk birbirlerinin sıkıntısı için dua ediyor. Sadece pazar günleri değil, birçok kilisenin hafta içi dua grupları olur, dua edilir, hı hı, kilisede veya evlerde. Ve orada insanlar kendi yaşadıkları güncel sıkıntılardan bahseder ve en sonunda bütün bunlar için dua edilir. Bu, evet, inanılmaz bir terapi aynı zamanda. Kesinlikle. Değil mi? Yani bir psikoloğun, bir danışmanın size sağlayabileceği şeyin bir benzerini, hı hı, sağlıyor, birbirimiz için dua etmek. Ve birbirimize o sıkıntıları paylaştığımızda acaba bu dedikodu malzemesi olur mu diye düşünmeden,
0: evet, bunu yapabilmek bu
1: çok harika bir durum, öyle değil mi? Diğeri de zorda olan kardeşlere maddi manevi destek sağlamak. Bir diğer sıkıntı da bu aslında modern toplumda. Yani eyvah işimi kaybettim, ne olacak? Eyvah başıma şu geldi, ne olacak? Böyle durumlarda kilisedeki kardeşler bir araya gelip o kardeşin bu sıkıntıyı atlatması için elinden geleni, durumları ölçüsünde yapmaya çalışıyorlar. Çünkü bir kardeşinizin bir eksiği varsa, diyor kutsal kitap, siz onun tamamlayacaksınız. O zaman aynı şekilde bu mantıkla baktığımızda maddi manevi kilisenin içindeki kişilere güzel bir anlamda yaşamına etkisi oluyor. Bir diğeri de birbirlerimize karşı günah itirafı yapıyoruz. Yani bu da bireysel gelişimimizi, Mesih'e daha çok benzemek adına olan o yolculuğumuzda bize yardımcı olan konulardan bir tanesi. Çünkü normalde dünya ne yapıyor? Saklıyor.
0: Evet.
1: Saklıyor ve sakladığı için ve bu günah ortaya çıkmadığı için bu günahtan kurtulabilmek de mümkün olmuyor.
0: Evet.
1: Ama imanlı kişiler bu noktadan ellerinden geleni yapıyorlar birbirleri için. Olgun kardeşler birbirleriyle konuşuyorlar ve günah itirafı yapıyorlar. Şimdi bir diğeri de, bu da çok önemli, düzgün bir vatandaş olmayı sağlıyor kilise yaşamı. Yasalara saygılı bir vatandaş, kurallara saygılı bir vatandaş olmasını sağlıyor. Kilisenin dışındaki özelliğe bakarsak da, kilise imanlı imansız ayrımı yapmadan yoksullara yardım konusunda, ihtiyaç sahibi olan insanlara yardım konusunda her zaman kucak açıyor. O zaman kilisenin sosyal yaşama etkilerinden bir tanesi de dezavantajlı olan gruplara karşı elinden gelen merhamet hizmetini yerine getirmek. Yani bu yaşlıları kendi huzur evlerinde ziyaret edip onlarla vakit geçirmek de olabilir. Engelli vatandaşlarımıza yardım etmek de olabilir. İşte okumakta zorluk çeken kardeşlerimize burs vermek, onların eğitimlerine katkıda bulunmak da olabilir. Bütün bunları kilise var olduğu zamandan beri yapıyor ve hala da yapmaya devam ediyor.
0: Ve tabii ki bunun temelinde yine Mesih İsa'nın, değil mi, öğretisi yatıyor. Çünkü İsa açık bir şekilde sevmeyi buyruk olarak vermiştir, değil mi? Belki kulağa ilginç geliyor ama öğrencilerine birbirinizi sevin diye bir buyruk vermiştir. Ve belki herhalde bunu buyruk olarak aktaran nadir kişilerden biridir İsa. Ve o sevgi paylaşımından tüm bunlar doğuyor.
1: Ya aslında bütün bu konular merhametle alakalı ya. Yani İsa'nın merhametini kilise dünyaya göstermeye çalışıyor. Tanrı'nın biz mahvolmayalım diye kendi oğlunu dünyaya insan bedeninde göndermesi aslında onun merhametini gösteriyor. Tanrı gerçekten çok merhametli. O zaman biz de Tanrı'nın bu merhametini Tanrı'nın ailesinin çocukları, onun ailesinin fertleri olarak dünyaya, henüz onu tanımayanlara gösteriyoruz. Kilisenin bütün çabası, amacı, arzusu budur ve bireysel olarak imanlarında aynı şekilde.
0: Evet.
1: Bizim istediğimiz şey insanlara yardım etmek sayesinde cennetin kapılarını açmak değil. Zaten İsa sayesinde sonuna kadar bize açılmış olan o cennet kapısından geçerken Rabbimize olan aslında bir anlamda minnettarlığımızı göstereceğimiz harika meyveler bırakmak, o imanımızın meyvelerini bırakmak.
0: Ve tabii bu onu tanımanın da doğal bir sonucu, değil mi? Kutsal yazılarda, İncil'de Mesih'i tanımanın hoş kokusu olarak ifade ediliyor bu. Bunu görüyoruz. Çok teşekkür ediyoruz Göksel, ağzına sağlık. Hristiyanlığın Etkileri programının bir bölümünün daha sonuna geldik ve sosyal yaşama odaklanmaya çalıştık. Bu konuda sorularınız varsa lütfen soru@radyomaranata.com e-posta adresinden bizlere iletin. Aynı şekilde tüm sosyal medya platformlarında da @radyomaranata yazarak bizleri takip edin. Bizlerle iletişim kurmaktan çekinmeyin lütfen. Sorularınızı açığız. Çok teşekkür ediyoruz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Esenlikler.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Bayitekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.

0: Kutsal Kitabın mesajını, farklı konu ve durumlarda Tanrı'nın bizlerden beklentilerini, Tanrı'nın sır olan planını, Kutsal Kitap metinlerinin anlatılarını bulabileceğiniz bu programda farklı vaizleri ve farklı konuları sizinle buluşturuyoruz. Tanrı sözünün bereketlerini kiliselerde hizmet eden pastörler aracılığıyla almak isterseniz vaizin mesajı tam size göre.
1: Vaizin mesajı programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz.
3: Ruhumuzu tazeleyen, yüreğimizi Tanrı'ya çeviren ezgiler Radyo Maranata'da.
4: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
5: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
4: sözlerimiz,
5: ilahilerimiz
4: ve dualarımızla yanınızdayız.
5: Laf Lafı Açlı canlı yayını
4: her çarşamba öğlen 1'de
5: Radyo Maranata'da.

güçlü Tanrımız. Sen bizim için tüm denenmelere ve sıkıntılara razı oldun. Bizim denenme ve sıkıntılarımıza da sen yardım edersin. İblisin saldırılarına direnmemiz için bize güç ver. Öyle ki duayla sana sığınıp sende yardım bulalım. Dualarımıza kulak ver ya Rab. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: İyi ve kötü, ahlak ve inanç. İnsanın yaşamına yön veren değerleri, Hristiyan etiğinin günlük hayata dokunuşunu konuştuğumuz program Hristiyan Ahlakı. Farklı kilise önderlerinin katkılarıyla çok yönlü bir bakış. Hristiyan Ahlakı Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'nın görsel dünyasına adım atın. youtube.com/radyomaranata sayfamızda İlahi kliplerimiz ve canlı yayınımız ve çok daha fazlası sizleri bekliyor.

0: İnsan, çevresindeki herkes ile iletişim ve ilişki içerisinde yaşamını sürdürür. İlişkilerimizi sağlıklı bir şekilde yürütebilmek, doğru bir bakış açısıyla ele alabilmek, insanın yaşamında büyük değişimler yaratabilir. Çocuklarınızla, anne babanızla, eşinizle ve arkadaşlarınızla olan ilişkilerinize yeni bir bakış açısıyla bakabileceğiniz, sınırları, olması gerekenleri, doğruları yanlışları, kutsal kitabın bakış açısıyla ele alıp konuştuğumuz İlişki Rehberi programı Radyo Maranata'da.
1: İlişki Rehberi programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin. Radyo Maranata'da sevdiğiniz programları kaçırmak istemiyor musunuz? www.radyomaranata.com adresinden haftalık yayın akışımıza erişebilirsiniz.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
0: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
0: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
0: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
0: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Bu yaşamın kaygıları, zenginliğin aldatıcılığı ve dünyasal zevkler bizi senden uzaklaştırıyor. Ya Rab, yüreklerimizi değiştir. Senin sözünden başka bir şeye sığınmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sadece sana güvenelim. Bize verdiğin kurtuluş armağanı için sana sonsuz şükürler olsun. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımız da yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
2: Eski programlarımızı özlediniz mi? Yayın dönemleri sona ermiş programlarımıza tüm podcast platformlarında Radyo Maranata Podcast yazarak erişebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'ya daha da yakın olmak ister misiniz? Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi hemen takip edebilirsiniz.

0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar üç Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
3: Radyo Maranata podcast sayfamıza tüm podcast platformlarından erişerek yayın dönemleri sona ermiş programlarımızı dinleyebilirsiniz.
0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

her şeye gücü yeten Tanrımız. Günahla kirlenmiş, kaybolmuş olan biz günahkarları İsa Mesih sayesinde bağışlıyorsun. Ruhunla bize verdiğin bu yeni yaşam için sana şükrederiz. Dünyanın ayartılarına rağmen sana sadık olabilmemiz için bizi güçlendir. Bize yardım et ki her zaman senin güçlü sözüne sığınalım. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Çocukluğumuzdan beri Tanrı, çok uzak olan, ulaşılmaz, erişilmez bir varlık olarak bize anlatılıyor. Oysa Radyo Maranata'da Tanrı'yla tanışan insanlarla konuşuyoruz. Bu insanların nasıl Tanrı'yla tanıştığını ve hayatlarının nasıl değiştiğini öğreniyoruz. Farklı dini geçmişler, coğrafyalar ve sosyoekonomik statülerden gelen bu insanların inanılmaz hikayelerini dinliyoruz.
3: Tanrı'yla Tanışanlar programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
4: Web sitemizin aplikasyon gibi çalıştığını keşfettiniz mi? Telefonunuzdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlerken ekranınızı kapatabilir, başka bir uygulamayı kullanabilir ya da internette gezinebilirsiniz. Radyo Maranata her zaman sizinle.
5: Radyo Maranata'yı tüm sosyal medya hesaplarından takip ederek en yeni içeriklerden ilk siz haberdar olabilirsiniz.

0: Hazreti İsa, amansız hastalıkları iyileştiren, ölüleri dirilten, mucizeler yapan.
1: İsa açıkça Tanrı olduğunu söylüyor.
0: Onun bu yetkisi nereden geliyor? O gerçekten çarmıha gerildi mi? Mahşer günü geldiğinde, sur üflendiğinde gelecek olan o mu?
1: Burada İsa ne diyor? İbrahim'den önce ben varım. Bakın vardım demiyor, varım diyor.
0: O sadece bir peygamber mi? Gelin Hazreti İsa'yı kendi sözlerinden tanıyalım.
2: Hazreti İsa kimdir? Programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz.
3: Radyo Maranata'yı seviyor, ilahilerimizi beğenerek dinliyor, programlarımızı hiç kaçırmıyor musunuz? O halde bizden ayrı kalmayın. Tüm sosyal medya platformlarında @radyomaranata yazarak bizi takip edebilirsiniz.

0: En yeni ilahiler radyomarata.com'da.
1: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açlı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal Tanrımız! Sana ait olanı hiç kimse senin elinden alamaz. Biz de sana iman ettik ve sana güvendik. Rab, biz sana aitiz. Sesini duyup süründen ayrılmayalım diye bize yardım et. Öyle ki sonsuz yaşamı alalım ve mahvolmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz. Amin.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açtı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
0: Yoğun bir gün mü geçiriyorsunuz?
1: Sürekli hareket halinde misiniz?
0: Bütün gününüz trafikte mi geçiyor?
1: Tanrı sözünden beslenemiyor musunuz?
0: Endişelenmeyin.
1: Sizin için İncil'den farklı bölümleri radyomuzda yayınlıyoruz.
0: İncil'den bölümler Radyo Maranata'da. İncil'den bölümler yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
2: Bir program veya ilahi fikriniz mi var? Bilgi @radyomaranata.com adresinden bizlere ulaşabilirsiniz. Radyo Maranata'da canlı yayınlarımız sizlerin katılımıyla daha da zenginleşiyor. Siz de soru, görüş ve yorumlarınızla yayına dahil olun. Yayın tarihleri ve detaylı bilgi için www.radyomaranata.com'u ziyaret edebilir, @radyomaranata yazarak bizi tüm sosyal medya platformlarında bulabilirsiniz.

0: öyle durumlar ve insanlar gelip geçmiştir ki toplumları etkilemiş, kültürleri oluşturmuş, uygarlıkları şekillendirmiştir. Ama dünyayı değiştiren, yerinden sarsan ve tarihsel zamanı ikiye bölen tek bir şey vardır. Hristiyanlık. Edebiyattan müziğe,
1: müzikten mimariye,
0: mimariden bilime,
1: bilimden siyasete,
0: siyasetten felsefeye,
1: felsefeden sinemaya,
0: sinemadan sosyal yaşama,
1: birçok farklı kavrama,
0: Hristiyanlığı nasıl etki ettiğini bu programda konuşuyoruz. Hristiyanlığın Etkileri programı Radyo Maranata'da. Hristiyanlığın Etkileri programı yayın saatleri için www.radyomaranata.com adresinden yayın akışımızı inceleyebilirsiniz. Web sitemizin bir aplikasyon gibi çalıştığını biliyor muydunuz? Telefonunuzdaki tarayıcıdan www.radyomaranata.com adresine girip bizi dinlemeye başladığınızda telefonunuzun ekranını kapatabilir, yeni bir sekme açarak internette gezinebilir ya da istediğiniz bir uygulamayı kullanabilirsiniz. Radyomuz arka planda çalışmaya devam edecektir. Radyo Maranata. Mutsuz musunuz? Kendinizi yalnız mı hissediyorsunuz? Size güç verecek ilahiler Radyo Maranata'da. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.

Sevgi dolu Tanrımız, sözünle bizi seni tanımaya çağırıyorsun. İsa Mesih sayesinde bizi çağrına uygun kılan da sensin. Ruhunla yüreklerimizi aç. Öyle ki lütuf armağanını minnettarlıkla kabul edelim. Bize yardım et ki zihinlerimizi çağrına katılaştırmayalım. Bunu senden İsa Mesih'in adıyla istiyoruz.

0: Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
1: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
0: sözlerimiz,
1: ilahilerimiz
0: ve dualarımızla yanınızdayız.
1: Laf Lafı Açlı canlı yayını
0: her çarşamba öğlen 1'de
1: Radyo Maranata'da.
2: Kibir, açgözlülük, şehvet,
3: kıskançlık, oburluk, öfke, tembellik.
0: Tüm bu günahlar gerçekten ölümcül mü?
3: Hangi günahı hangi erdemle yenebiliriz?
0: Günahın bize gerçekten bir zararı var mı?
3: Affedilmeyecek bir günah var mı?
0: Tüm bu soruları ve çok daha fazlasını
3: Günah ve Erdem programında konuşuyoruz.
0: Ben Aydın Kutlu.
3: Ben Nuh Baytekin.
0: Günah ve Erdem programı Radyo Maranata'da. Günah ve Erdem programı yayın saatlerine ulaşmak için www.radyomaranata.com adresimizden yayın akışımıza ulaşabilirsiniz.
4: İncil değiştirildi mi? Tanrı'nın oğlu olur mu? Hristiyanlar 3 Tanrı'ya mı inanıyorlar? Bu ve bunun gibi tüm sorularınız için bize soru@radyomaranata.com adresinden ulaşabilirsiniz.
5: Güne nasıl başlarsan öyle bitirirsin. Radyo Maranata dinleyerek doğru adrestesin.

0: Anadolu ve Hristiyanlık. Hristiyanlığın Anadolu'daki yolculuğunu, tarihsel köklerini ve bıraktığı izleri konuştuğumuz program. Doktor Behnan Konutkan'ın anlatımıyla Anadolu ve Hristiyanlık Radyo Maranata'da yayında. Yayın saatleri ve detaylar için radyomaranata.com adresini ziyaret edebilirsiniz.
1: Hristiyan teolojisi temelli hazırlanmış zengin içerikli programları ve ilahileriyle Radyo Maranata her

0: Anınızda, yanınızda.
1: Radyo Maranata'yı hiç gözünüzde canlandırdınız mı? Biz size yardımcı olabiliriz. İlahi kliplerimiz, eş zamanlı canlı yayınımız ve çok daha fazla görsel içerik youtube.com Radyo Maranata adresinde sizlerle. Koşuşturmayı bırakıp günün geri kalanına Rabbin gücüyle devam etmek istiyorsan,
2: ruhunu tazelemek, nefes almak istiyorsan,
1: sözlerimiz,
2: ilahilerimiz
1: ve dualarımızla yanınızdayız.
2: Laf Lafı Açtı canlı yayını
1: her çarşamba öğlen 1'de
2: Radyo Maranata'da.

Ey kutsal, her şeye kadir Tanrımız, yaşamın ve ölümün Rabbi. Her şey yok olsa da sen daima varsın. Ölüm bizi devamlı tehdit ediyor, yüreğimize korku düşürüyor. Bize yardım et ki sana sığınalım. Bize yardım et ki ölümü ve iblisi yenen oğlun İsa Mesih'e imanla bakalım. O, seninle ve kutsal ruhla birlikte sonsuza dek egemenlik sürecek. Amin.